Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza zurnacı Halil Can'dan alınan Bozdoğan Zeybeği ile başlıyoruz. Orhan Hakalmaz söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Muhlis Akarsu'dan alınan Zalim Felek Duymadın mı Sesimi adlı türküyü Gülseren Erdağ'dan dinliyoruz.

Sahariyeli Sillili İbrahim'den alınan bir Konya türküsüyle devam ediyor. Ayağına giymiş Sedef Nalini. Ahmet Turan Şan sizinle.

Seher Yeli programımız Nurettin Güler'den alınan Afyon türküsüyle devam ediyor. Cevizin yaprağı dal arasında. İsmail Hakkı Demircioğlu ve Okan Murat Öztürk söylüyorlar.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Gül ıslattım billura. Makbule Kaya söylüyor.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Atayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü belirtti. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını, ortaya konan yapıcı girişimlere Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti. ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini çok iyi bir ilişkimiz var diyerek değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı Kamil İdris'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Türkiye-Sudan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğinin sürdürdüğünü ifade etti. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hareketinin Büyük Türkiye davası olduğunu söyledi. Bir Tayyip Erdoğan gider, bu davayı omuzlayacak, bin Tayyip Erdoğan gelir dedi. Zorluklarla mücadele eden AK Parti'yi eleştiren bazı çevreleri, kavgaya girmeden ahkam kesen klavye kahramanları olarak nitelendirdi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özel'in Kocaeli'de gerçekleştirilen gençlik şöleniyle ilgili sözlerine de tepki gösterdi. CHP'nin sokağa çıkacak yüzü olmadığını söyledi. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, CHP haramın ve kirlenmişliğin sığınağı olamaz dedi. Bir kez daha CHP gerektiğinde arınma yapmasını da bilir sözleriyle mesaj verdi. Tehdit edildiğini de öne süren Kılıçdaroğlu, benden susmamı bekleyenler var, iftiralarınız, tehditleriniz vız gelir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bugün İsveç'e gidecek. Toplantıda Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları, Avrupa Atlantik güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin başlıklar ele alınacak. Savunma sanayi işbirliği, Ukrayna'ya destek ve bölgesel krizlerin güvenliğe etkileri de görüşülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump'dan dikkat çeken Küba açıklaması geldi. Trump, Küba'daki durumun çok kötü olduğunu ve halkın ABD'den yardım istediğini iddia etti. Trump, onlara yardım edeceğiz, Küba'yı özgürleştireceğiz dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardından gerçekleşen ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz düzenlemesine ilişkin detayları paylaştı. 18 yaş altı bazı suçlarda ceza oranlarının yetişkinlerle eşitlenmesi için düzenleme yapıldığını söyledi. Bakan Gürlek, 11 yaşın üstündeki suça karışan çocukların takip ve gözlemlenmesi için ortak bir komisyon kurulduğunu da açıkladı. Hatay'da sığınağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivale 24 ülkeden katılım olacak. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Spor. 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa Kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan kalbi selamlarla gününüz aydın olsun diyoruz. Hayırlı, huzurlu, mutlulukla yaşayacağınız ve her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında buluştuk. Bugün 21 Mayıs Perşembe ve bugün yine TRT Türkü'de sabah diyerek sizlerin buluşma adresi Türkiye'nin en güzel ama en güzel türkü programı ve İstanbul Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bugün Ahmet Şensiz'in hazırladığı programı sunacağız sizlere. Teknik Masa'da sevgili İbrahim Türksoy var ve ben Deniz Sabahat Aslan. Kısacık minicik bir aradan sonra sizlerle kavuşmuş olmanın mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Onur duyuyoruz efendim. Programımıza hoş geldiniz. Güne güzel başlamanızı ümit ediyoruz. Efendim başlayacağız. Türküler olacak heybemizde her zamanki gibi. Bu arada dün sevgili Ahmet Şenses, Muammer Demiröz ve sevgili Muhammed Eğricesu o kadar güzel bir yayın sonu yaptılar ki bana ulaştı. Hemen buradan kendilerine kalbi teşekkürlerimi sunmak isterim. Benim güzel yol arkadaşlarımın. Efendim bir türkü dinleyelim, türkülerle başlayalım. Sonra 7.30'da yol durumu hakkında bilgi vereceğiz. Saat 8'de sizlerin bölümü birlikte programı sürdüreceğimiz bölüm başlayacak. Sosyal medyanın her platformundan bizlere ulaşıp yazıyorsunuz ya. Lütfen devam ediniz. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağlık görevlilerimiz, emniyet teşkilatımız ve sınır boylarındaki Mehmetçik. Allah kim nerede bu vatan için canla başla çalışıyorsa yar ve yardımcısı olsun. Hemen türkümüz. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Arzu Akmeş'in seslendirecek. Faik Okutkent'ten Ahmet Yamacı'nın derlediği Samsun türküsünü. Başladık, yolumuz açık olsun.

Saatimiz 7.14, 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Yine bir Perşembe sabahı sizlerle kavuştuk şükür efendim. Bugün yine TRT Türkü'de sabahta birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca bir yolculuk öyküsü yazacağız yine ömür defterimize. Arzu Akmeş'e başladı programda, sonra Ali İbice'nin sesi ulaştı. Sabahtan açılır muhabbet gülü. Özledim yarimi, tatlıdır dili. Yazdıram nameyi veren postaya, götür yarime ver seher yeri dedi. Mustafa Özgür hocama rahmet diliyorum. Erzincan Kemaliye'den, kendi veldesinden, toprağından bir türkü derlemişti repertuarımıza. Benim hayatımda da çok kıymetli yeri vardır sevgili Özgür hocamın. Sınavda Ankara Radyosu'ndaki o sabah, o akşam hiç unutmam, sınav heyecanımızla kapıda biz dolaşırken bizi nasıl yüreklendirdiğini ve o klarnetiyle hem halk müziğimize hem Eğin folklorine çok büyük katkısı olmuştur, ruhu şad olsun. Devam ediyoruz, türkülerimiz ard arda sıralansın. Meteristen ineydim, güllüngele gideydim. Eğer güllümü ağlarsa gözyaşını sileydim diyecek Adile Kutkaratepe. Güzel sesiyle seslenecek size Vasfi Akyol'un bu Muzaffer Sarı Sözen hocamız tarafından derlenen Elazığ türküsüyle. Ardından hele yar zalim yar, ne zalimsin yarim. Tuncay Kemertaş seslendirecek bu kez İzzet Altınmeşi'nin repertuarımıza kazandırdığı Diyarbakır türküsünü, elbette Celal Güzelses imzalı. Türküler sizler için.

7.21'i görüyoruz saatimizde. 21 Mayıs Perşembe TRT Türkü'de sabah. Sizin adresiniz ve buluşma noktanız TRT Türkü. Türkiye'nin sesi efendim. Türkülerimizin nefes olduğu sizin adresiniz. Ve devam edelim şimdi. Beyhan Karslı diyecek ki yine bir Diyarbakır türküsünde. Yayık yaydım kolum şişti, kolumdan kol bağım düştü. Benim gönlüm sana düştü. Ve Bedri Aysel'in repertuarımıza kazandırdığı bu Diyarbakır türküsünün ardından da bu kez Hüseyin Mustafa'nın sesi ulaşacak sizlere. Ağrılarından uçtum, çaya çimene düştüm. Ne belalı başım var, vefasız yâre düştüm. Efendim İsmail Ersoy'dan Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği ağrı türküsüyle şimdiden ağrıya bir selam gönderelim ve vefalı olsun herkes. Haydi türkülerimiz.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında bakım onarım çalışmaları ve bazı projeler yapımı kapsamında trafik akışında değişiklikler olabiliyor. Öncelikle yolda olanlara tekrar hayırlı yolculuklar dileyerek Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bu bilgilerden bir kısmını sizlerle paylaşalım. Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 1 ila 8. kilometreleri arasında Bursa Batı ve Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi kavşaklarında üst yapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle İzmir yönünde bant aktarımı yapılıyor. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Çalışmalar 18 Mayıs'ta başlamıştı ve 22 Mayıs Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Polatlan Karayolu'nun 44 ila 46. kilometreleri arasında 30 Nisan 2026 tarihinden itibaren Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları başlamıştı. Çalışma süresince Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara yönünde ulaşım katılım bağlantı kolu trafiğe kapalı, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tekirdağ Çatalca yolunun 11 ila 13. kilometreleri arasında 9 Mayıs 2026 tarihinde başlayan asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çalışmalar devam ettiği müddetçe. Karamanmut yolunun 64 ila 66. kilometreleri arasında heyelan önleme çalışmaları nedeniyle Karamar yönü trafiğe kapatılı, ulaşım Mut yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ila 44. kilometreleri arasında 29 Nisan 2026 tarihinden itibaren başlayan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik ve işaretçilerine dikkat etmelerinde yarar var. Amasya-Turhal yolunun 39 ila 43. kilometreleri arasında 11 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlayan Aydınca Tüneli'ndeki çalışmalar nedeniyle tünelin Turhal yönü trafiğe kapatılı durumda, ulaşım Aydınca Köy Yolu güzergahından sağlanıyor. Düzce-Zonguldak il sınırındaki Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13 ila 14. kilometreleri arasında 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücüler lütfen trafik işaret ve işaretçilerine seyir boyunca dikkat etsinler. Suşehri Geminbeyli-Zara yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren Geminbeyli Tüneli bağlantı yolları, sanat yapıları ve üst yapı çalışmaları nedeniyle bir süre değişik bir akışta olacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özenle uymaları gerekiyor. Bingöl-Solhan yolunun 11 ila 12. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 18 Mayıs 2026 tarihinden 25 2026 tarihine dek saat 08 ila 17.30 arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak. Daha geniş bilgileri Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sayfalarını lütfen sürekli olarak kontrol ediniz. Güvenli yolculuk.

üzere. Ben Deniz Sabahat Aslan. Tekrar gününüz güzel olsun diyorum ve yolda olanlara, tarlada, bağda, bahçede, işi gücü başında emek sarf edenlere Allah'tan hayırlı bir gün diliyoruz kolaylıklarla birlikte. Efendim, yol durumunu aktarmadan önce Nursaç Doğanış'ın sesi ulaştı sizlere. İslam Rzaev'in albümünden bir Azerbaycan ezgisinde dinledik. Kaş kabağın yerle gedir de görüm neylemişem, yüreğim güp güvedir de görüm neylemişem. Ardından Çimen İpekçi seslendi sizlere. Yöre ekibinin derlediği bir Kırklar ile türküsüyle. Kırklar üzerinden doğan sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı. Ve ardından da Nihat Erdoğan sesi ulaştı. Bu kez yine çok güzel bir türküydü. Şanlıurfa'ya doğru yol almıştık. Muzaffer Sarı Sözen, Bakır Yurtsever'den derlediği bu türkü, Garip Bir Kuştu Gönlümü de Şanlıurfa'ya armağan edelim. Devam edelim. Bu kez Tekin Büyükkaya'nın sesi ulaşsın sizlere. Hüsamettin Subaşı ustamızın repertuarımıza kazandırdığı bir Van Erciş türküsü. Ah Leana, Leana, üç bacılar bir ana. Leana, Leana, ağlarlar yana yana. Türküler sizin için, sesleniyoruz efendim.

Asmanın tepesinde kuru üzüm olur mu? Senin gibi cilveli yâre böyle zulüm olur mu? Bir Sivas türküsü dinledik. Ahmet Sezgin Selahattin Erorhan'dan derleyip repertuarımıza kazandırmış. Bir Can Pullukçuoğlu'nun sesi ulaştı sizlere. Kadife gibi sesi, o mükemmel yorumuyla ve dahası gerçekten halk müziğinde önemli bir yer tutan her zaman öğretmenliğiyle de ve bizlere güzel duruşuyla da örnek olan Bircan ablamı rahmetle, sevgiyle yad etmiş olduk efendim. Devam ediyor TRT Türkü'de sabah sizler için yayındayız. Sizin radyonuz TRT Türkü. Her sabah sizlerin radyosu, sizlerin programı. Yine huzurlarınızda efendim. Bu kez Hüseyin Yaltırı'yı dinleyeceğiz. Nimet Balkan'dan Neriman Tüfekçi'nin derlediği Antalya Akseki türküsüyle. Antalya'nın mor üzümü severler boyu uzunu. Hüseyin Yaltırı seslendirecek. Biz de dinleyelim efendim.

0: Ne güzel bir türkü. Dam üstüne çul serer. Bilmem bu kimi sever. Bunun bir sevdiği var. Günde 10 çeşit giyer. Aşık Ali Kızıltuğ, rahmetle yad ediyoruz. Yücel Paşmakçı hocamız derlemiş bu Sivas Divriği'ydi aşıklama türküyü. Ve Mücella Ata seslendirdi. Efendim bu arada Yücel hocamın sağlık durumunu sıklıkla soruyorsunuz. Hastanede tedavisi devam ediyor. Yeğeni Bora Bey bizi sıklıkla bilgilendiriyor. Biz de sizlerle bu vesileyle paylaşmış olalım. Şimdi bakalım hava durumu nasıl? Yağmur yağarken İstanbul'da, diğer illerde neler var neler yok?
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Akdeniz'de, İç Anadolu'da mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar 3 ila 5 derece daha artacak. Doğu Karadeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ancak dün akşamdan itibariyle, hatta öğlen gün boyunca akşama doğru sıklıkla uyarı yapıldı. Bazı illerimizde yoğun yağmur yağışı var ve sağanak, gök gürültülü, bazen de dolu şeklinde olan yağışlar birçok ilde su baskınlarına sebep oldu. Osmaniye, İstanbul, Tokat bunlardan bazıları. Şimdi bölgelerimizdeki sıcaklık durumuna göre bazı illerin değerlerini görelim. Yağışlar bölge genelinde Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında çok kuvvetli. Çanakkale 22, İstanbul 21, Kırklareli 23, Sakarya 22, Afyonkarahisar 17, Denizli 24, İzmir ve Muğla 26, Adana 24, Antalya 28, Burdur 21, Hatay 22, Ankara 21, Eskişehir 19, Konya 20, Nevşehir 17, Bolu 18, Düzce 22, Kastamonu ve Zonguldak 20, Amasya yine 20, Artvin 16, Samsun 19, Trabzon 18, Erzurum 14, Kars 12, Malatya 18, Van 15, Diyarbakır 21, Mardin 16, Siirt 19, Şanlıurfa 21 derece olacak. Dediğimiz gibi bazı illerde sarı kod uyarısı yapıldı. Bu demektir ki yağışlar yoğun olacak. Sel baskınlarına karşı dikkatli olun diyoruz. Yolda olanlar da su birikintilere dikkat ederek trafik seyrinde lütfen hayatı önemsesinler. İyi bir gün diliyoruz efendim.

Arapotu gibi sallar başını, ne söyledim yıktın bana kaşını. Bir mendil al, sil gözünü yaşını, vermem seni yad ellere, çöllere. Münevver Özdemir seslendirdi yöre ekibinden derlenen bu Şanlıurfa türküsünü. Ondan önce de Gürkan Özpeker'i dinledik, yine yöre ekibinden derlenen bir türkü. Çok da güzel bir Erzurum türküsüdür. Dadaşlar diyarına şimdiden selam gönderelim ve Durak Çağatay bizi mutlaka arar yazar. Ona da armağanımız olsun. Hele dadaş, hoş musun, dolu musun, boş musun dedi ve TRT Türkü'de sabah yol alıp gidiyor. Şimdi ulaştıysa sesimiz ya da yola çıktıysanız ve radyonuzun düğmesine dokunup yol boyunca türkü dinleyelim, TRT Türkü'de kalalım dediyseniz tekrar gününüz aydın, hayırlı, uğurlu, bereketli ve sağlıklı olsun efendim. Tarlada, bağda, bahçede bu Mayıs ayında biliyorum ki ekim dikim devam ediyordur. Tohumlar toprağa saçılacak. Bir süre sonra filiz olacak, boy verecek ve ürün olacak. Ve Yaradan'ın yarattığı her şey insan kısmının şu bir nefeslik ömründe hayata dokunacak, hayatı güzelleştirecek. Biz bu umut ve dileklerle her sabah sizlere türkülerimizi heybemize alarak sesleniyoruz. Ve bugün yine program yapımcımız sevgili kardeşim Ahmet Şenses, teknik yapımda da kumanda masasında sevgili İbrahim Türksoy oturuyor. Ben Deniz Sabahat Aslan, iki kardeşimle birlikte sizlere bir güzel sabah olsun diye huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz 15 ve 21 Mayıs arası gençlik haftasıydı. Çünkü 19 Mayıs gençlik, spor ve Atatürk'ü anma günümüz. Kurtuluş Savaşı'na giden yolun başlangıcı olan 19 Mayıs'tan önce 15 Mayıs'la birlikte bugüne dek yoğun bir hafta yaşandı. Bakanlığımızın bütün oluşturduğu programlar çerçevesinde ülkemizin gençleri birçok etkinlikte buluşup gençliğe emanet edilen bu güzel ülkenin nasıl daha da güzel günlere kavuşacağı müjdesini verdi. Tekrar kutlu olsun diyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, biraz sonra isteklerinize, sizlerden gelen iletilere yer vereceğiz. Ancak bir şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Bir minicik pasaj kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Hem geçmiş olsun dilekleriniz ulaştı bana sıklıkla, hem de dün işte annemizle birlikte Yaradan'ın var ettiği şu ömre gözlerimizi açtığımız gündü. Her birinize cevap yazamadım tek tek belki ama kalbi teşekkürlerimi sunarım ve huzurlarınızı sevgili kardeşim Ahmet Şenses'e de ayrıca çok teşekkür ederim. Dün sevgili Muammer Demiröz'ün sesiyle birlikte bana çok güzel bir doğum günü armağanı sunmuşlardı. Programın sonunda ufacık bir pasaj o kadar şenlendirdi ki gönlümü, sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu bir kez daha hissettim. Ve dileklerinizi, isteklerinizi hemen seslendirmeye başlayalım. Ama izniniz olursa bir türkü daha sunalım sizlere. İbrahim Can'ı dinleyelim şimdi. Bahçeye gel, bahçeye kuru fındık bulursun. Alacaksın al beni, sonra pişman olursun. Ve Tuncer İnan hocamızı da rahmetle analım, bu Ordu türküsünü. Onalı Ahmet'ten derlemiş çünkü. Haydi dinleyelim.

8-19'u görüyoruz saatimizde ve az önce Züleyha'nın sesini de duyduk. Çorabını ördüğüm vay derdine yandığım diye seslendi. Pınar Halaç'tan Ömer Faruk Yaldızkaya derlemiş bu Afyon Emirdağ türküsünü. Değerli dinleyicilerimiz, sizden gelen iletiler birbirinden güzel. TRT Türkü, Facebook ve Instagram, eski adı Twitter olan X sayfamızdan. Başlayalım vire bismillah. Sefa Özdemir, Bartın Çayır Köyü'nden selam gönderiyor bize. Sıradaki türkü Mersin'deki torunlarım Asya ve Arya'ya armağan ediyorum. Onları çok özledim, bayrama yollarını bekliyorum diyor. Saygı bizden, nice kavuşmalar olsun, şimdiden hayırlı bayramlar. Salih Akova günaydın diyor, Diyarbakır'dan selam gönderiyor. Sıradaki türküyü Trabzon Araklı Kayacık Köyü'ne ve TRT Türkü dostlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin demiş. Efendim selamınız başım üstte. Coşkun Bakan Akdeniz'in incisi Antalya'dan selamlıyor bizi. TRT Türkü yayın yapım ekibine ve dostlarıma sıradaki türküyü eşim Saadet, kızım Büşra, gelinim Hafize, oğlum Osman Bakan'ı da armağan ediyorum diyor. Ahmet Bakır Ezer yazıyorlar. Kasvetli bir İstanbul sabahından herkese günaydın. Bu kasveti dağıtsa dağıtsa ancak sunumuyla sabah taslan dağıtır demiş. Çok teşekkür ederim. Umarım ki gerçekten dilediğiniz gibi olur. Hocam günaydın. Umarım iyisinizdir. Elhamdülillah, çok teşekkür ederim. Heybemizden şansımıza çıkacak Türkiye'yi önce size, yol arkadaşlarımıza, torunlarım Yiğit Paşa, Ege Demir ve Ayaz'a armağan ediyor. Güzel haberler alacağımız türkü tadında güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, sevgi ve saygılar demiş. Bir mukabil sizin de gönlünüzce olsun her şey. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam olsun diyor. Bütün ekibimize kolaylıklar diliyor. Ben Deniz'le birlikte. Geçmiş olsun dileğinize içten teşekkür ederim. Sıradaki türküyü de dostlarıma armağan ediyorum. Hoşça kalın, türküyle kalın diyor Gülten Kaymak. Sabahattin Konal Giresun Batlama Deresi Toki evlerinden selam gönderiyor. Aleyküm selam. Selam sevgi bizden efendim. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlıyor. Hayırlı sabahlar. Torunlarım Milan ve Karan, oğlum Gürkan, gelinim Seda, eşim Cahide Hanım ve tüm türkü dinleyicilerine sıradaki türküyü hediye ediyorum diyor. Bekir Gültekin demiş ki Kayseri'den selamlar, hoş geldiniz. Mutlu günler dilerim. O güzel dalal türküsü tüm TRT türkü dostlarına Zonguldak Çatalazı'ndaki Remzi Demirci ve Emin Palabaş'a armağan olsun. Çok

Saatimiz 8.29, TRT Türkü'de sabah 21 Mayıs Perşembe günü bölümünü yarıladı bugün efendim. Muharrem Temiz'i dinledik. Gülüm seni alır dağa kaçarım. Efendim Kemal Çığlık'tan Mustafa Özgür hocamızın derlediği Malatya türküsü, bugün ille de Malatya türküsü dinlemek isteyenlere armağanımızdır sevgiyle. Ondan önce çok güzel bir ses dinledik. Nuri Sesi Güzel, rahmetli yad ediyoruz. Hani dedik ya, bir yanımız bağır bahçe, bir yanımız gazel döker, hayat böyle bir şey. Dün benim doğum günümdü ama büyük usta Nuri Sesi Güzel'in Rabbime emanet olduğu gündü. Rahmetle yad ediyoruz, sevgiyle, saygıyla. Efendim Nuri Sesi Güzel gerçekten Türk halk müziğinde, türkülerimizin yolculuğunda mihenk taşlarından olan biridir. Sadece seslendirdiği türkülerle değil, o dönemde gerçekten bir farkındalıkla, çok farklı bir üslupla sahne başarısının yanında sinema dünyasında da çok büyük bir isim edinmiştir. Nuri Sesi Güzel'in asıl adı, biliyorsunuz, belki de çok dinleyicimiz bilmiyor bunu ama Nuri Kaçtaş'tır. Nuri Sesi Güzel 1937 Şanlıurfa'da Biricik kasabasında doğdu ve o güzelim sesiyle gönüllere taht kurdu. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açtığı sınavı kazandı ve Bileciklerin gerçekten gurur kaynağı oldu. 1 Temmuz 1937'de doğurarak Mamo ve Nazey Kaçtaş çiftinin çocukları olmanın dışında türkülere büyük büyük isim olarak kaldı hafızalarda. Tekrar rahmetle yad ediyoruz ustamızı. Onun sesinden bir türkü dinledik. Hüsamettin Subaşı ustamız repertuarımıza kazandırmıştı bir Bitlis türküsü. Bahçeye gel ki görem, el uzat bir gül verem dedi. Ve sizlerden gelen mektuplarda bakalım bize neler diyorsunuz. Instagram'dan yazdınız, Facebook'tan yazdınız, Twitter'dan yazıyorsunuz. Şimdi adı X ama. Değerli dinleyicilerimiz bizi çok özlemişler. Çok teşekkür ederim öncelikle. Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam gönderiyoruz Yavuz Selim Karlı'da. Teşekkür ederim kutlama için. Aykut Türk Bolu Güvem Yaylası'ndan herkese selamlar, sevgiler. Sıradaki türkü eşim Reyhan Hanım'la, torunlarım Ayla Asil ve arkadaşlarım Coşkun Bakan, Hüseyin Kaya, Fevzi Akşen, Mehmet Erkuş, Osman Çokyaman, Ali Yöntem, Ali Gündoğdu, Selami Kabakçı, Mustafa Kına ve tüm Türkiye dinleyicilerine armağan olsun diyor. Gülon Seçil Kara hoş geldiniz demiş. Siz de safalar getiriniz efendim. Taşı toprağı altın yatağına size selam söylüyorum. Ve bir türkü armağanımız elbette ki var. Hasan Kumral günaydın sabahatınım diye başlıyor. İstanbul Kartal.

Güne TRT Türkiye'de sabah programı ile başlamak hem çok değerli hem de çok mutluluk verici. Size ve şahsınızda program ekibine teşekkürler. İçinizden gelen bir türküyü benim için seslendirirseniz çok mutlu olurum. Kolaylıklar ve iyi yayınlar diliyorum. Türkü severlere yürekten selamlar. Hoş kalın, hoşça kalın ama türkülerle ve dostça kalın demiş. Var olunuz. Zeki Gün Burdur'dan bizi selamlıyor, sevgiler gönderiyor. Siz değerli TRT Türkü'de sabah program ekibine, Sabahat Hocam nezdinde aileme, kendi ve tüm türkü sever dostlarıma türkü armağan etmek isterim. Her zaman TRT Türkü, var olunuz. Ayhan Çat, günaydın Sabahat Hanım. İstanbul trafiğinden selamlar diyor. Aleyküm selam. Sıradaki türküyü sağlık ve emniyet çalışanlarımıza armağan edelim diyor. Hayırlı günler efendim. Ali Yöntem, Bucak'tan bize seslenmiş. Çok teşekkür ederim. Şirinlik yüreğinizde. Size bir türkü çalıverelim gari. Hadi bakalım, o türkü de Aykut Türk'le Halil Ergün, Suna Koçak için armağan olsun. Suna Koçak bizi Berlin'den dinliyor. Gerçekten ortak buluşma noktamız gibi. Osman Çokyaman Erciş'ten, Van'dan sesleniyor ve sesimizin ulaştığı her yere TRT Türkü yayın ekibine ve dostlarıma hayırlı bir gün dileyerek türkü armağan ediyorum diyor. O zaman iki türkü anons etmeyeyim, türkülerin künyesini söylemeyeyim. Hadi dilek tutun, iki türkü ne olabilir?

8.43 sizin bölümünüz devam ediyor TRT Türkü'de sabahta. Lütfü Ortakale'yi dinledik önce. Dedim ya bir dilek tutun bakalım iki türkü hangi türkü olacak diye. Ömer Önderoğlu'ndan derlenen Mardin türküsüyle kendisini dinledik. Yola çıktım Mardin'e düştüm senin derdine diye başlayan türkümüzü seslendirdi. Rahmet ve sevgiyle yad ediyoruz. Ardından Seçkin Tutuş'un sesi ulaştı. Kemal Koldaş Ahmet Özdemir'den bir Konya türküsü derlemişti. Gülüm var ocak ocak toplarım kucak kucak. Ve şimdi devam edelim sizlere aleyküm selam demeye. Günaydın iyi yayınlar Mersin'den selamlar diyor Özgür Aldemir var olunuz. Mithat Çatlakkaya hayırlı sabahlar iyi ki varsınız TRT Türkü. Sıradaki türküyü Alıdağ Eyner Köyü'nden radyosu açık olan herkese armağan etmek istiyorum. Selam saygı bir mukabele efendim bizden. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan sesleniyor. Sıradaki türkü her zamanki gibi eşi Havva Hanım'a armağanımızdır. Emin Akgün günaydın diyor Manisa Salih. Yağbasan köyünden selamlar demiş. Aleyküm selam. Türküyü de radyosu açık olan türkü dostlarına ve TRT Türkü ekibine armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dileğinize teşekkür ederim. Merhabalar Berlin'den Türk dostlarına selamlar. Ben İsmail Yalabuk. İyi yayınlar dilerim diyor dinleyicimiz. Müjgan Kızırkaya daima güzel duygularla bize seslenir. İyi yayınlar dilerim. Erzincan Kemali'deki yakınlarıma, Almanya Hagen'deki kızıma, arkadaşlarıma türküler armağan olsun diyor. Biz teşekkür ederiz. Tüm türküler sizin için. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlıyor bizi. Aleyküm selam. Türküyü sizlere, türkü dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum diyor. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler saygılar sunarım demiş bir mukabil. Sıradaki türkü torunlarını Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve türkü dostlarına armağandır. Mehmet Kalaycıoğlu diyor ki Rize Bilecik Pazar yeri 11'den size yazıyorum. Selamlar, iyi yayınlar dileğiyle. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey, gününüz hayır olsun. Değerli Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar dilemiş bize. Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selam göndererek. Aleyküm selam. Tabii ki sıradaki türküyü polisimize, asker ve tüm türkü dinleyen dostlarımla size armağandır. İlyas Aydın Bey Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selam gönderiyor. Sıradaki türküyü her zaman olduğu gibi İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Durak Çağatay, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Kemalettin Kılıç ve Veysel Şahin, Vahdet Şen, Metin Topkaya için istiyor. Serkan Alkan, Sivas Koyulhisar'dan hoş geldiniz. Sabah Hanım özlettiniz demiş. Ben de özlemle size kavuştuğum için şükrediyorum. Osman İnan da Ankara'dan selamlıyor. Eskişehir'den selam gönderiyor. Osman Zengin'le tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyor. Haydi türkümüz. Bu kez Hediye Hüseyin Ağoğlu'nu dinleyelim. Yöre ekibinden Muazzez Türüngün derlediği Kars türküsü. Mehli'den geçen oğlan, mene sen saçan oğlan. Başkasına sözüm var, dönemem sana oğlan diyor. Haydi bu nazireli türküyü dinleyelim.

Çekirgeyi salıverdim yazıya, ot koymadı, yıldırdı tazıya dedi. Emine Akmaşa'yı dinlerken o güzel günler aklıma geldi. Rahmetle anıyorum sevgili arkadaşımı. Şahin Özçim'den Burhan Gökalp'in derlediği Kırıkkale türküsüyle dinledik. Efendim şimdi devam ediyoruz ve güzel iletileriniz biraz seslendirilsin yine. Diyor ki TRT türküyü dinlemekten büyük keyif alıyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben Muğla Milas'tan Engin Genç tır sürücülüğü yapıyorum. Sıradaki türkü bütün meslektaşlarıma armağan olsun. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Kolay gelsin, gününüz aydın olsun. Turan Akman Erkılıç sevgili hocam yine günaydın diyor ki türkülerimiz sevgiyi, dayanışmayı ve kardeşliği yaşatan en önemli kültür miraslarımızdandır. Bu güzel sabahta yüreklere dokunan bir türkü olsun. Yıllar önce Hakkari'de açık öğretim sınavında görevliydim. Göreve giderken o zap suyunun akışın nasıl yüreğime işlediğine tanık olmuştum. Yunus'un dediği gibi sevelim, sevilelim, kimse dünyaya kalmaz. Biliyor musunuz değerli Turan hocam, ben bir türkü okumuştum uzun yıllarda, o kadar çok sevildi ki umarım bulurum o kaydı sizler için. O kadar güzeldi ki o Nazi türküsü dillere pelesenk olmuştu ve mutlaka onu sizin için de okuyacağım bir gün. Hey hey nazide nazide diye bir başlardı ki bir gün hemen size onu dinletelim. Tekin Kolaçalak diyor ki şükür kavuşturana Sabahat Hanım, hasretle perşembe günün gelmesini bekliyoruz. O güzel sesinizle ve hayata dair son derece ümit var yorumlarınızla bizlerin çalışma şevkini artırıyorsunuz. Şöyle arada bir de canlı canlı mırıldanarak okumalarınız bir başka güzellik katıyor yayına. Ankara'dan selamlar. Çok teşekkür ederim. Bu cümleleri paylaşmak beni hem onurlu kılarken hem de sizlerin gerçekten yüreğe dokunan bir şey olduğunda nasıl sahiplendiğinizi gösteriyor. Programımızı hazırlayan sevgili Ahmet de o kadar güzel bir detay hazırlamış ki her bir türkü yüreğinizi dokunuyordur eminim. Seyda Alas yazıyor Adana'dan, sevgiler diyor. Türküyü sevgili eşim Zübeyde Hanım, oğlum Mesut, gelinim Şeyda, kızım Ceren, torunlarım Egehan, Nisan için istiyorum diyor. Ve Murat Odabaşı çok güzel o edebi cümleleri yine okuyacağım birazdan. Osmaniye'den Fahri Bey selam göndermiş. Antalya Kemer'den Şengül Ekinci günaydın, günaydın, günaydın diye kuş cıvıltısını andıran sesler çıkarıyor bence. Yapım yayın ekibine bendenize selamlıyor. Diyor ki sesinizi duymak ne büyük keyif, sağ olun, var olun inşallah. Yeni bir yerde işe başladım, başarabilirsem görselini paylaşacağım. Kolay gelsin, hayırlı olsun, sağlıkla, huzurla Şengül Hanım. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor, Ares için tabii ki türkü isteği var. Değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi Adana'dan TRT Türkü'de yapım yayın ekibine ve sabah Sabahat Hanım'a sevgiler selamlar diyor. Hoş geldiniz. Siz de geldiniz. Hoş efendim, hoşlukla. Sıradaki türkü Yıldız Hanım'a ve size armağandır. Siz de iyi ki varsınız. Alparslan Can Türk Karadeniz incisi, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı, yeşille mavinin buluştuğu Giresun Esbiye Şehit Sezgin Burak Can Türk Ortaokulu'ndan yazıyor. Siz de sevgiyle kalın. İletileriniz çok güzel. Her birini okumak isterim ama türkü dinleyelim. Şimdi Elvan Sevim'e kulak verelim. Bir Neşet Ertaş türküsüyle Kırşehir'e yola çıkalım. Sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı. Sizler için.

Saatimiz 9.03'ü gösteriyor. 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembe. Biz İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Sizlerin buluşma adresi Türkiye'nin programı TRT Türkü'de sabah TRT Türkü postamızda. Programı hazırlayan Ahmet Şensiz, kumanda masasında İbrahim Türksoy var, sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz, evinize misafir olmaya geliyorum efendim, kabul buyurursanız Sabahat Aslan. Her sabah sizlerle birlikte olan bu güzel programda bugün kavuştuk kısa bir aradan sonra ve sizler de yazıyorsunuz. Altının ufağıyım diye seslendi Hakan Ünal. Bu güzel türkü Ayşe Şan tarafından Mahmut Hamidoğlu'ndan derlenmiş bir Siverek Şanlıurfa türküsüydü. Devam edelim. Kemal Balcı diyor ki günaydın, sabah şerifleriniz hayrolsun, sağlıcakla kalın. Hollanda'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam, bir mukabil efendim, gününüz güzel olsun. Erdal Öztürk Balıkesir'den selam gönderiyor. Açma zülüflerin yar yar yellere karşı. Yeter mi? Çok istiyorsunuz ama sevgili Ahmet muhteşem bir detay hazırlamış, onu dinletelim bugün. Hasan Gömeç Manisa Karahali Köyü'nden selam gönderiyor bize. Tüm TRT Türkü dinleyicilerine de hayırlı bir gün diliyor. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan selamlıyor bizi ve ekibimizi. Kolaylıklar dileği var ve sıradaki türkü Canım Torunum Ege'ye Armağan Olsun diyor, saygı bizden efendim. Afyonkarahisar'dan tüm türkü dostlarıma selam ve sevgilerimle hayırlı sabahlar. Sabahat Hasan Hanımefendi, yeni eşiniz sizlere sağlık, mutluluk, afiyet getirsin, başarı getirsin inşallah diyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türküyü Ankara'da asker olan oğlum Tunahan ve tüm askerlerimize hediye ediyorum. Allah askerlerimizi saklasın. Hayırlı tezkereler diliyorum. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan selamlıyor bize. Aleyküm selam. Çumra halkına ve Çumra şeker çalışanlarına türkü armağan etmek istemiş. Gönlünüze sağlık. Eskişehir'den selamlıyor Şaban Günhan. Gününüz güzel olsun. Tuncer Erol da Eskişehir'den selamlıyor ve iyi yayınlar diliyor. Var olunuz. Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun türkü dostlarına diyor. Naim Bostan da Muz Diyarı Anamur'dan bütün dinleyicilerimize seslenerek eşi Emine Hanım, kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can, Bilal Can için türkü istiyor. Trafik kurallarında tekrar anımsatıyor. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın diyor. Var olunuz. Daima TRT Türkü. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den selamlıyor bizi. Sıradaki türküler Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nde oturan annem Elmas Özkan için olsun demiş. Hay hay. Ordu'dan selamlıyor Leyla Çabuk. Tüm türkü dostlarına türkü istiyor. Gülay Karabulut günaydın, iyi yayınlar, Konya Selçuklu'dan selamlar diyor. Günaydın Özgür Aldemir Mersin'e selamlar. Mehmet Andız Hatay Payas'tan günaydın diyor, sevgi iletiyor. Çok teşekkür ederim. TRT Türkü'de sabah programına iyi yayınlar dileyerek hoş geldiniz diyorum. Türkü'yü de TRT Türkü ailesiyle Andız ailesine armağan ediyorum diyor. Değerli Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten daimi dinleyicimiz, o güzel gözleriyle, şirin sözleriyle daima seslenir. Hemşinin yaylalarını bir gün ara verelim, yarın dinletelim. Size söz veriyorum. Şimdi sıradaki türküler ulaşsın. Haydi İbrahim, gönderelim.

baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse

9.30 veriyor saatimizde. Efendim coşkulu bir Karadeniz ulaştı. Tahmin ediyorum şimdi Suna Koçak, Gülnaz Malbastı Delal, Sıdıka Tavukçu, Murat Odabaşı, bütün Tekmil Karadeniz, vallahi Yavuz Selim Karlıdağ, siz de hepiniz sabah sabah horona durmuşsunuzdur. Memleketimin halayları, horonları, gençliği, olgunları daim olsun coşkuyla tüm dileğim ve duam budur efendim. Şanlı bayrak altında her biriniz mutlu olunuz. Güzel sesiyle dinledik Ümit Tokcan'ı. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Bu gaybana sevda, ben ne hallara düştüm dedi. Ömer Akpınar rahmet olsun repertuarımıza kazandırmıştı bu Giresun Görele türküsünü. Efendim ondan önce de Makbule Kaya dedi ki, dere geliyor dere gumunu sere sere, al götür beni dere yarın olduğu yere. Bu türküyü de Burdur'dan, Tefendi'den Ahmet Yamacı derleyip repertuarımıza kazandırmış. Ve Ahmet Uzal diyor ki, günaydın İzmir Buca'dan selamlar saygılar bir mukabil. İyi günler, kolay gelsin. Nuri Sesi Güzel'in seneyi devriyesiymiş, saygıyla anıyorum. Biz de o nedenle Nuri abimden bir türkü dinlettik ve umut ediyorum ki dileğiniz de bu yerini bulmuştur. Ve Zeynep Hanım'la çocuklarınız Hasan Merve Emine, torunuz Mert Uzal için türkü armağan ediyorum. Görsel de çok güzel. Ali Cengiz diyor ki, gurbetten Sıla'ya, Sıdan gurbete sesimizin ulaştığı her yere selam olsun. Bozkır'ın ortasından, Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak kenarından selamlar olsun gönlü güzel insanlar. TRT Türkü dinleyicilerine, TRT Türkü sevdalısı gönüllere, TRT Türkü yapım yayın ekibine teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Ali Kılıçoğlu, çok teşekkür ederim güzel iletiniz için. Ben efendim teşekkür ediyorum sadece size. Zevkle dinlediğinizi vurgulamak ve bize hitap eden cümleleriniz gönlümüzü şad etti. Siz de bütün yetkililerimize programlarla ilgili dilek ve duygular bildiren mesajlar, iletiler ve başvurularda bulunabilirsiniz. Selamlar Kılıçoğlu ailesine. Değerli Turan Hocam bize hem Facebook sayfamızdan hem Instagram'dan yazıyor. Sağlık diliyorum. Kendisi bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim ve devam edelim. Şükür kavuşturana diyen dinleyicilerimiz çok, hiçbir zaman kaybolmadık ki efendim. Murat Odabaşı ne güzel yazıyor. Hemen seslendirmek isterim. Geçmişten geleceğe bu toprakların sesi, kültürünü diri tutan belleğidir türküler. Kelimelerin yetmeyip boğazda dümlendiği yerde başlar bir ezgi. Adı konulmamış, hüzünleri, dillendirilmemiş sevinç telden tele döker, önümüze serer türküler. Günaydın İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız nezdinde değerli yapım ekibini muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz kıymetli sanatçımız. Ruh halimizi özetleyen, dinlediğimizde işte beni anlatıyor dediğimiz türkülerin eşliğinde yeni günü karşıladığımız, doğudan batıya, kuzeyden güneye, gönül coğrafyamızda gezintiye çıktığımız çok güzel bir program TRT Türkü'de sabah. Hazırlayıp sunan, bizi dinleyenlerle buluşturan müstesna ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Emeğinize, sesinize, nefesinize sağlık. Çok teşekkür ederim değerli Murat Odabaşı. Doğum günü kutlamalarınız zaten bize ulaştı. Hemen türkü armağan edeceğim. Seyda Alas Adana'dan yazıyor bize. Sıradaki türküyü eşi Zübeyde Hanım, oğlu Mesut, gelini Şeyda, kızı Ceren, torunları Egehan ve Nisan için istiyor. Osmaniye'den Fahri Bey selam göndermiş bir mukabil. Ve Fındık Kentli Giresun Espiye'den tekrar Instagram'dan da yazmış. Osman İnan da Ankara'dan bizi selamlıyor. Eskişehir'den Osman Zengin'le türkü ekibine türküler armağan etmek istiyor. Ve değerli dinleyicimiz Kasım Baştürk diyor ki, günaydın Sabahat Hanım yapım yayın ekibi, selam ve saygılarımı sıradaki türküyü tüm türkü dostlarına armağan ediyorum. Yaşar Tandoğan da demiş ki, özlettiniz kendinizi Sabahat Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, safa bulduk efendim. Tekrar bir arada olmak ne güzel. Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan günaydın. Tüm türkü sever dostlara ve sizlere sağlık ve huzur dolu bir gün diliyorum diyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişkendi, türkü dinleyicilerine türkü armağan etmek istiyorum.

demiş. İlyas Aydın Bey yine Ormanbey'e köyü Tokat'tan selamlarken İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Durak Çağatay, Ahmet Özçelik, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Kemalettin Kılıç, Veysel Şahin, Vahdet Şen, Metin Topkaya için türkü istiyor. Ve çok teşekkür ederim teveccühünüze ama size hemen türkü dinletelim çünkü dakikalarla yarışıyoruz. Bu kez Hale Gür'ün sesi ulaşacak. Emir Demirayak'tan Hamdi Özbay'ın derlediği Burdur türküsü. Gidelim gidelim. E nereye gidelim? Haydi Hale Gür'ü dinleyelim.

Efendim 9.25'i buldu saatimiz. 5 dakika sonra yine yarı kısmını da tamamlayacağız. Yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz ama her son yeni bir başlangıçtır. 21 Mayıs en güzel, Mayıs'ın en güzel zamanını. Bahar yağmurları bereketle yağıyor ve biz de sizlerle türkülerle selamlaşıyoruz. Hale Gül'den önce sizlere bir sürpriz yaptım çünkü kendisine sürpriz yaptım. Efendim kıymet unutma deriz ya, hani verdiğin değeri vefalı ol, hep yansıt. Adıyla müstesna gerçekten çok sevgili bir ablam. Kıymet unutma şenli. Efendim kendisine selam ve sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum buradan. Biliyorum ki bizi dinliyordur. Onun o billur gibi sesiyle bir türkü dinlettik size, kendisine armağan olsun diye. Çünkü onlar kilometre taşları. Onlar türkülere emek veren, bu yolculuğu başlatan ve eğer biz bugün huzurlarınızdaysak, bizden sonraki sevgili kardeşlerim, yeni kuşaklar sizlere türkülerimizi dilden dile söyleyip geçmişi bugüne, bugünü yarını taşıyacaksa işte o kilometre taşlarıdır. Tıpkı başta söylediğimiz Nuri Sesi Güzel ve şu anda sağlık dilediğimiz Yücel Paşmakçı hocamız Tuncel İnan, rahmetli yad ediyorum. Sevgili kıymet ablama da bir sürpriz yapmak istedim. Hale Gür'den önce onu dinlettik. Devam edelim selamları almaya, aleyküm selam demeye. Mustafa Kına Kayseri'den selamlıyor bizi. Sıradaki türküyü Eşe Hanımefendi'ye, çocuklarına, mesai arkadaşlarına ve radyosu başındaki herkese armağan ediyor dostlarıyla birlikte. Türküler hayattır, TRT Türkü candır kuşkusuz. Günaydın, günümüz aydın olsun diyor Alanya'dan Zeki Özreylan. Sıradaki türküyü arkadaşım Zeki Ayaz, eşi Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan ve Ali Şahin için istesem olur mu diyor. Tabii ki biz sizin için buradayız. Sizin de ömrünüze bereket Sabahat Hanım, ömrüne bereket demişler. Osman Köz Termekozluk Mahallesi'nden selamlıyor bizi ve değerli dinleyiciler Ali Yavuz da Yalova'dan selamlar gönderirken siz değerli Türkiye ekibine armağan olsun türkü, hayırlı yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Günaydın.

Yavuzluk Mahallesi'nden selamlıyor bizi ve değerli dinleyicimiz Ali Yavuz da Yalova'dan selamlar gönderirken siz değerli Türkü ekibine armağan olsun Türkü, hayırlı yayınlar diliyorum, kolay gelsin demiş. Günaydın efendim, hayırlı sabahlarımız olsun. Allah'ım sizlere ve değerli kıymetli ailenize, sevenlerinize sağlıklı uzun ömürler versin. Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız Sabahat Hocam. Allah'ım uzun sağlıklı ömürler versin. Kastamonu'dan sevgilerle demiş. Saygı benden değerli Şevket, selam. Ben bu duaları bütün dinleyicilerimizin ömrüne değsin diye amin diyor, kabul edip başım üstüne alıyorum. Erdoğan Oktay günaydın diyor, hayırlı sabahlar dileyerek Ceyhan'dan sıradaki türküyü bütün ailesi ve sevdikleri için istemiş. Abbus Bakır Hatay Antakya'dan diyor ki bu güzel türküler hiç susmasın, sıradaki türküyü Gülşen Hanım, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır'la tüm türküde sabah ekibine diliyorum diyor. Başarılı yayınlar dileğinize teşekkür ederim. Ahmet Köy'e bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden selamlıyor. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den aleyküm selam. Salih Kurt Manisa Şehzadeler'den günaydın diyor. Sıradaki türküyü dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun demiş. Saygı bizden efendim. Darende'den hayırlı sabahlar diliyor Tontu ailesine türkü isteyerek. Yiğit Hazır'a ve Nazan Uğur Bazır'a, Beren Tontu'ya, Darende'li ve Ceyhanlılara türkü istiyor Ergün Tontu. Yunus Ergin Karaman Merkez'den selamlamış bizi. Hamza Kurt, rahmet dolu bir İstanbul sabahından günaydın.

Selim Onay günaydın, hayırlı sabahlar diyerek Denizli yatağından sesleniyor. Eskişehir'den Turgut Eren, Uşak'tan Mehmet Dayı, Gülden İbişimamoğlu Denizli'den günaydın diyerek sesleniyorlar. Biz de hemen türkü dinletelim. Hey nare topak taşın kenarı, dibinde yedik narı. Soner Özbilen seslendirecek Çekiç Ali'nin bu muhteşem Kırşehir türküsünü. Dinleyelim.

9.35'i buldu saatimiz. Emel Taşçıoğlu çok güzel bir aşıklama seslendirdi. Muzaffer Şahin repertuarımıza kazandırmış Sivas Kangal'dan. Beklerim selamın seher zamanı ılgıt ılgıt esen Yelinen gönder. Biz de selamları gönderelim Yelinen. Keziban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor, hayırlı sabahlar diliyor. Tomris ve canım çocuklarım Burdurlar için türkü armağan olsun diyor. Halil Kasap Kütahya Doğulu Şaht Köyü'nden günaydın diyor. Sabahat Hocam hoş geldin sıradaki eseri güzel köyümü güzel insanlarına oğlum Harun Kasap, torunlarım Hüseyin Faruk Keskin'e armağan edin. İyi yayınlar dilerim. Allah'a emanet olun Sabahat Hocam demiş. Aynı dualarım sizin içindir efendim. Murat Şükür Gebze'den selam gönderiyor. Hatice Bicer Konya'dan. Suna Koşak dakika dakika saniye saniye programı not almış. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Ve Muhittin Çetinkaya Burdur Bayındır Köyü'nden selam gönderiyor. Herkese sağlıklı bir gün diliyorum diyor. Sağlıklı, huzurlu, bahar güzelliğinde günler olsun. Sıradaki türküyü sevgili eşim, oğullarım, biricik gelinim, torunum Mete Uras ve türkü ekibiyle dinleyenlere armağan ediyorum. Değerli sanatçımız Sabahat Hanımefendi olmak üzere bütün ekibe de teşekkür ederim diyor. Var olunuz. Aydem Yılmazcan Elazığ'dan günaydın diyor. Türküyü de Adıyaman Gölbaşı'nda bulunan Yılmazcan ailesine ve tüm türkü severlere armağan ediyor. Şaban Dişli günaydın, hoş geldiniz değerli Sabahat Aslan Hocam demiş. Hoş bulduk efendim, safa bulduk. Size sevgili mesai arkadaşlarınıza İstanbul'dan sevgilerimi, kolaylık dileklerimi yolluyorum. Dostlukların en güzeli, türkü dostluğunun bir araya getirdiği canlılara da sağlıklı günler. Var olunuz. Mevlüt Karaca günaydın diyor. Konya Cihanbeyli'den, Karabağ'dan kucak dolusu selamlar demiş. Behiye Özgür de Uşak Karaaldı'dan selamlarken eşi Bülent Bey ile Paşalar Köyü halkı için türkü istiyor. Uğur Önür'ü ceza, Uğur'u ceza olsun diye çalmıyorum. Cuma günü çalacağım. Suna Koşak türkümüzü dinlemiş. Afyon Karahisar'dan yazıyor Mustafa Atmacı. Yeğenim İlyas Atmacı'ya armağan olsun tüm türkü dinleyicileriyle beraber diyor. Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten bizi selamlarken İstanbul Çekmeköy'den selam gönderiyor Reşber Hasan Özkan ve Maksut Tanış Ümraniye'den selamlıyor. Bizi tüm türkü dinleyicilerine türkü armağan ediyor. Memleketim Gümüşhane Bahçeli Beldesi'ne selam olsun derken Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken yazarak tüm türkü dinleyicilerine yine selam göndermiş. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden bizi selamlıyor. Ve Ali Keleş ile Ramazan Karataş, Özcan Keleş, Şaban Özkan için türkü istiyor. Hemen türkü sunalım. İndim gülün bağına, takıldım gül dalına. Oktay Bora Ertuğrul, İbrahim Tatlıses'ten repertuarımıza kazandırılan Şanlıurfa türküsüyle sesleniyor.

Efendim 9.43 Gürsoy Babaoğlu ne kadar güzel bir hoyrat seslendirdi. Kerkük'üm, Can Kerkük'üm dedi. Bizi Kerkük diyarına gönderdi. Can Kerkük'e selam olsun. Sıdıka Tavukçu diyor ki İstanbul Dört Levent'ten siz TRT Türkü program yapımcısı. Sevgili Ahmet Şenses eline emeğine sağlık. Benim canım kelebeğim şükür kavuştuk TRT Türkü'ye. Kan geldi, can geldi, cansınız, teşekkür ederim. Onur verdiniz efendim, çok teşekkür ederim. Yaşar Köksal muhteşem bir kuzine soba yanıyor görüyorum. Çaydanlık takımı orada, o güzel lavaş bereket şifa olsun efendim. Birbirinden güzel türküler eşliğinde bahçede kahvaltı ediyorum diyor. Darısı herkesin başına. Ve Ramazan Altın Nevşehir'den selam söylüyor. Diyor ki sırrımız aramızda kalsın Ramazan Bey. Nevşehir'e selamlar. Hep buradayız. Cabir Şahin Kayseri'den bizi selamlıyor. İyi ki varsınız demiş. Sizler de var olun. Türküler gelecektir elbette. Ahmet Özçelik değerli sunucumuz sanatçımız Sabah Taslan nezdinde TRT İstanbul Radyosu ekibine kucak dolusu selam, sevgi, saygı bir mukabil. Hoş geldiniz, geçmiş olsun demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Sizlerin her cümlesi şifa oldu ruhuma. Okuyacağınız türküyü eşim Saynur Hanım, torunlarım Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yağız Özçelik'le birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının eş ve çocuklarına armağan edelim. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın demiş değerli Ahmet Özçelik. Mersin Erdemli'ye selamlar. Mehmet İpek Kavacık'tan selamlıyor bizi, diyor ki gönüllerden serup akan duygular yumağıdır türküler. Bu yumağı sevgi ve saygı ile ilmek ilmek işleyen sanatçılarımıza sunucumuz değerli Sabahat Aslı'nın nezdinde teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan sesleniyor. Selamlar olsun çocuklarınıza ve torunlarınıza türkü benden armağan. Hasan Gömeç Manisa Karayel Köyü'nden seslenmiş bize. Emine Yarar Safranbolu'nun sesi. Hurşit Karataş günaydın TRT Türkü'nün gönlü güzel insanları, iyi yayınlar diyor Manisa Kula'dan. Bir Neşet Ertaş türküsü çaldık, yarın yine dinletiriz. Zonguldak'tan selam gönderiyor Erol Şevik. İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan selamlıyor. Çaykara Köyü'ne selam gönderiyor. Havva Türk Yağmuru Bulanacak sabahından bizi dinliyor. Gülnaz Malbastı Delal, Sunal Kocak, Malik Yapar, Berlin'in sesi. Çok sayıda dinleyicimiz. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdi bir sürpriz yapayım. Yine bu kez Zehra Ganioğlu'nu dinleyelim. Aşkım beni deleyledi. Sevgili Zehra'ya da bir selam gönderelim. Emeği vardır bu programda.

Sevgili Zehra Ganioğlu dinledik. İlimonum dedi. Çünkü ilimon çok istendi. Söz veriyoruz bir dahaki programda da onun istediği bir türküyü dinleteceğiz size. Selam olsun arkadaşım. Efendim bugün 21 Mayıs 2026 günlerden Perşembeydi. Kısacık bir ara vermiştik. Sizlere kavuşmak bugün yine nasip oldu. Enver Çetin Portakal'ın başkenti Finike'den selam gönderdi. Sıradaki türkü eşi Şengül Hanım'la bütün komşuları için istedi. Gürcan Üspal yazdı. Maya Türköz yazdı. Mehmet Çakmaktaş, Yaşar Köksal. Efendime söyleyeyim Olmancı Mustafa Bey, Zeki Başoğlu, Kemal Özkul, Kütahya Tavşanlı çok sayıda dinleyicimiz yazdı. Ama bugünlük süremiz bitti. Allah nasip ederse yarın yine huzurlarınızda olacağız. Ahmet Şenses hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Türksoy sesleri gönderdi. Ben Deniz Sabahat Aslan. Gönüller arası köprü olmaya çalıştım. Ve sizlere güzel bir Karadeniz türküsüyle veda ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Sabahtan kalkar kızlar, gideyiler yaylaya. Görüşmek üzere.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Kayseri yöresinden Aşlamayı Aşladım türküsünde geçen

geçen aşlama kelimesi, burada geçen aşlama kelimesi yeni dikilmiş fidan anlamındadır. Aşlamayı aşladım derken yeni dikilmiş fidanı aşıladığını söylüyor türkümüz. Şimdi Ahmet Gazi Ayhan'dan derlenen bu türküyü Muzaffer Ertürk'ten dinliyoruz.

0: türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Efes 2026 tatbikatı devam ediyor. Bugün Efes 2026 tatbikatında seçkin gözlemci günü icra edilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet

komutanları tatbikatı izleyecek. Tatbikat kapsamında deniz, kara ve hava unsurları müşterek operasyon yapacak. TSK envanterindeki yerli ve milli silah sistemleri denenecek, çelik kubbe sistemi tanıtılacak. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katılımcılara seslenecek. Tatbikat, Hürkuş ve Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuyla sona erecek. Enerjinin geleceği İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Birçok ülkeden üst düzey katılım beklenen etkinlikte, Hürmüz krizi başta olmak üzere enerji güvenliği tüm yönleriyle ele alınacak. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bir istinat duvarı çöktü, 3 ağırda ise kısmi çökme oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde 74 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Malatya genelinde eğitime bir gün ara verildi. Uluslararası hukuktaki seçici yaklaşımlar sistemin güvenilirliğini sarsıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız bu sözlerle uluslararası sistemdeki adaletsizliğe tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Büyükelçi Yıldız, çatışmalarda sivillerin korunması konusunda yetersiz kalındığını vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kritik Çin ziyareti sona erdi. ABD Başkanı Trump'ın Çin temaslarının hemen ardındaki ziyarette Moskova ile Pekin arasında 20 işbirliği anlaşması imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi, görüşmelerde uluslararası düzeni eleştirdi. Dünya orman kanununa geri dönme riskiyle karşı karşıya dedi. Putin'in gündeminde de enerji ile ticaret vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Her şeyimizde hazırız diyen Trump, İran'dan doğru cevap alınamazsa sürecin çok hızlı ilerleyeceğini söyledi. Tahran'dansa İran'ı baskıyla teslim olmaya zorlamak tamamen bir yanılsamadan ibarettir açıklaması geldi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyüküş'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alındı. Batman merkezde 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı Boğaziçi Yönetim AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatay'da sağanağın ardından yamaçta bulunan bir ev yola doğru çöktü. Göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kurtarıldı. Sel nedeniyle Antakya-Samandağ karayolundaki köprü de çöktü. ...2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa oldu. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Almanya'nın Freiburg takımını 3-0 mağlup eden İngiliz devi kupayı müzesine götürdü. Aston Villa, Liverpool ve Manchester City'den sonra İstanbul'da Avrupa Kupası kaldıran 3. İngiliz takımı oldu. Geleneksel sporların yaşatılması ve kültürlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlayan festivale 24 ülkeden katılım olacak. TRT'nin iletişim ortağı olduğu festival 24 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Nur Şahin, Kilisem tüm TRT Türkiye ekibine selamlar. Canımdan çok sevdiğim eşim Fatih, kızım Beren, oğlum Koray için Nar Ağacı Narsız Olur Mu türküsünü istiyorum. İyi

Merhaba sevgili dinleyenler. Yurttan Sesler programında bugün yine arşiv kayıtlarımızdan bir programda sizlerleyiz. Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler Korosu birbirinden güzel türküler seslendirecek. Koromuzun seslendireceği ilk türkü Afyon Bolvadin yöresinden. Garagoç'un Boynuzu.

Kutsal Sesler Korosu'nun ilk solisti Baksen Günaydın. Aşık Veli Aydın'dan alınan bir Tokat türküsü seslendirecek. Bülbül ne ötersin, virandır bağın.

Necla Akben uzun havayla sizlerle olacak. Bağdı sabah dost eline varırsan, ya gelsin ya gidek o diyara biz. Katip arzu halim yaz ki canana, ayrılalı düştük ahuzara biz.

Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki Yurttan Sesler de şimdi Güven Yapar geliyor mikrofona. Ekrem Yeşilada'dan alınan bir Kıbrıs türküsü seslendiriyor. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan.

Şef Yücel Paşmakçı yönetimindeki koromuzun seslendireceği son türkü Bayburt yöresinden. Dur yerinde hanım, dur yerinde. Bir tutam gül var ellerinde.

İki Solist'ten Türküler. TRT İstanbul Radyosu'ndan sunmuş olduğumuz İki Solist'ten Türküler programında merhaba değerli dinleyenler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Herkese sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Bugünkü konuk sanatçılarımız Elvan Sevim ve Ali İbicek. İlk olarak Ali Ekber Çiçek'in derlemiş olduğu Erzincan yöresine ait bir türküyle başlıyor ve ardından yine aynı yöreden Muazzez Türing'in Hıdır Ersoy'dan derlediği bir ezgiyle ilk solistimiz Elvan Sevim'i dinliyoruz.

Şimdi de Hüseyin Kırmızıgül'ün kaynak kişi olduğu ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Gaziantep türküsü dinliyoruz. Bağlı olarak İbrahim Bakır'dan alınan Yozgat yöresine ait bir türküyle sanatçımız Ali İbicek bizlerle.

son türkülerle veda ediyoruz sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Önce Şanlıurfa yöresinden, yöre ekibinden alınan bir ezgiyle Ali İbicek bizlerle oluyor. Ardından Süleyman Yıldız'ın Yavuz Top'tan derlemiş olduğu bir Erzincan ezgisiyle Elvan Sevim'i dinliyoruz. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar bir araya gelene dek hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Erdoğan bugün İzmir'de olacak, Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026'nın Seçkin Gözlemci Günü etkinliklerine katılacak. Erdoğan'ın etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayi hedefleri doğrultusunda geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılımcılara seslenecek. Tatbikat, Hürkuş ve Türk yıldızlarının gösteri uçuşuyla sona erecek. Enerjinin geleceği İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Birçok ülkeden üst düzey katılım beklenen etkinlikte Hürmüz krizi başta olmak üzere enerji güvenliği tüm yönleriyle ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz gerilimi devam ediyor. Pakistan taraflar arasında uzlaşı sağlamak için diplomatik girişimlerini sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, diplomatik çözümden yana olduğunu söyledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerinden de korkmuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosuna yapılan müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz dedi. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı. Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahisten elde edilen kara parayı aklayanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 87 şüpheli tutuklandı. Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait çok sayıda dijital materyalle banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Ticaret Bakanlığı 4 aya ilişkin piyasa denetim rakamlarını açıkladı. Yaklaşık 170 bin firma ve 21 milyondan fazla ürün denetlendi. Toplam 1 milyar lirayı aşkın ceza uygulandı. Fahiş fiyat, stokçuluk ve tüketici mağduriyetine yönelik denetimlerde özellikle İstanbul, Ankara ve Antalya öne çıktı. Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasadaki fiyat istikrarının sağlanması için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Haberleri sunduk.

0: 21 Mayıs Perşembe gününden TRT Türkü frekansında Türkülerle Gün Ortası programımızla bugün de sizlerleyiz değerli türkü dostlarımız. Sizlere İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sesleniyoruz. Güzel İzmir'den selamlıyoruz sizleri. Bugün programı Özgür Yardımcı hazırladı. Sesimizi sizlere ton masterimiz Yusuf Günday ulaştırıyor ve mikrofon başında ben Leyla Köseler'le yaklaşık bir saat boyunca keyifli bir öğlen geçirmenizi temenni ediyoruz. Türkülerle Gün Ortası'nda bugün İzmir Radyosu'nun çok kıymetli sesleri Ali Çakar, Selcan Kökçen Şahin, Ethem Kaya ve Emre Kızıl türküleri sizler için seslendirecekler. Onlara saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Halil Demirler, kavalıyla Halil Çok Yürekli, tarıyla Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Gökhan Mert Erol eşlik edecek. Ali Çakar çok güzel bir türküyle açtı programı. Samsun yöresinden Sarmaşık Bülbülleri dedi. Merhaba, hoş geldiniz Zeynep.
1: Merhaba Leyla Hanım, hoş bulduk. Gün Ortası türkülerle tekrar değerlendirelim.

0: Değerli dinleyenlerimizle buluştuk. O gönül birlikteliğini türkülerimizde kurduk. Güzel bir Samsun yöresine ait Nejat Buhara'nın derlediği bir türküyle başladık programımıza. Sarmaşık bülbülleri, yavrum yeğim, o dilleri dedik. Ve yine güzel bir türküyle devam edeceğiz. Çok benim severek okuduğum Asaf Güven'den alınan bir Muzaffer Sarı Sözen derlemesi. Kozan Dağı, Çatal Matal diyeceğiz.
1: Buyurun, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz efendim. Türküler Ligi'nin ortası keyifle ilerliyor. Sevgili Ali Çakar'ın sesinden güzel türküleri dinleyeceğiz programın ilerleyen dakikalarında. Ama şimdi İzmir Radyosu'nun çok güzel seslerinden Selcan Kökçen Şahin mikrofon başındaki yerini aldı. Merhaba Selcan, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Çok güzel repertuarında türküler görüyorum. Bugün önce Kütahya'ya gidiyoruz galiba, değil mi?
1: Evet, Kütahya'da çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Ahmet İnegöllüoğlu, Hisarlı Ahmet'ten alınan, derleyen de Yücel hocamız, derleyen ve notaya alan Yücel Paşmakçı. İki bülbül derelerde üne der, değirmenler döne döne kadınım une der.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: Gönlünüze
1: ederim.
0: sağlık. Tüm üstadların, sazların gönüllerine sağlık. Çok güzeldi gerçekten. Teşekkür ediyoruz. Selcan Kökçen Şahin'le Kütahya yöresinden güzel bir türküyle Kütahya'ya uzandık. Ama şimdi yeniden Ege'ye geliyoruz, değil mi?
2: Denizli Acıpayam'a doğru geliyoruz.
0: Peki.
2: İbrahim Usta'dan alınmış. Gene çok sevdiğim türkülerden bir tanesi. Hani bu böyle söylemek de pek doğru olmuyor. Çünkü türkülerin hepsini seviyoruz. Çünkü hepsi yaşanmış, acı tatlı.
0: Duyguların geçişmesi.
2: Bir eseri diyelim.
0: Evet, evet.
2: Severek seslendirmeye çalışıyoruz hepsini. Al yazmamı Düreyim.
0: Dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Efendim, Türkülerle Gün Ortası İzmir Radyosu'nda İzmir Radyosu sanatçılarının canlı olarak çalıp söylediği program. Şimdi bir başka değerli solistimiz Ethem Kaya mikrofon başında. Merhaba Ethem, hoş geldin yayına.
1: Merhabalar, sesimizin ulaştığı her yere selam olsun türkü dostlarına.
0: Tüm türkü dostlarımıza. Önce Kayseri yöresinden bir türkü seslendireceksin,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, çok sevdiğim bir eser. Yine yeşilden diğer bir bağları diyeceğim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz o zaman. Peki, keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Yine
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yeşillendi de Germir Bağları adlı türkümüzü solistimiz Ethem Kaya'nın güzel sesinden dinledik. Bir güzel türkü daha rica ediyoruz kendisinden.
1: Keyifle.
0: Bu kez Balıkesir Edremit yöresine gidiyoruz.
1: Evet.
0: Şükran Kip'ten alınan bir türkü. Edremit'in gelini kınalamış elini diyoruz.

0: Ne güzel bir türküydü. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık,
1: gönlünüze sağlık. Üstadların ellerine, yüreklerine sağlık.
0: Çok teşekkürler. Saatler 12.34'ü gösterdi değerli dinleyenler. Şimdi malumunuz canlı olarak çalınıp söylendiği için saz üstadları sazların akortlarını gerçekleştirirken bizler sizleri bir güzel bir türküyle baş başa bırakacağız. Bir Ankara türküsü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Suya gider allı gelin, has gelin.

0: TRT Türkü.
1: Saatler 12.40'ı gösteriyor. Yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. Türkülerle gün ortası programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün solistler geçidimiz var. İzmir Radyosu'nun çok güzel seslerinden Emre Kızıl sıradaki solistimiz. Merhaba Emre, hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler. Bugün senin repertuarındaki ilk türkümüz Kıbrıs'tan, değil mi?
2: Evet, Ekrem Yeşilada'dan alınan güzel bir Kıbrıs türküsü.
1: Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yardan.
2: Evet.
1: Buyurunuz.

0: Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm saz üstadlarının da gönüllerine sağlık diyoruz. Gerçekten kavuşamayan, hasret geç çeken tüm yüreklere gelsin bu güzel türkü diyelim. Ve
1: Evet.
0: yurdun dört bir yanını türkülerle geziyoruz sevgili Emre. Bu kez Erzincan Tercan'a uzanıyoruz değil mi?
1: Evet. Erzincan Tercan'a uzanıyoruz. Aşık Davut Sulari'den derlenen güzel bir Erzincan türküsü diyelim. Siyah perçemini dökmüş yüzüne.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli türküyle, türkülerle gün ortasında ritmimizi artırdık. Emre Kızıl'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda bir kez daha solistimiz Ali Çakar mikrofon başındaki yerini aldı. Ve yine çok güzel bir türkü seslendirecek bizler için. Bu kez nereye gidiyoruz?
1: Yozgat Akdağ Madeni yöresi Mehmet Özdiş'ten alınan ve Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği güzel bir türkü var. Ekin ektim çöllere, yoldurmadım ellere. 15'inde yar sevdim, sezdirmedim ellere diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Türkülerle gün ortasında birbiri ardına hareketli türkülerle ilerliyoruz. Ancak saatler 12.54'ü gösterdi. Keyifle geçti bir program daha. Bugün ses sanatçılarımız Ali Çakar, Selcan Kökçen, Şahin, Ethem Kaya ve Emre Kızıl'dan dinledik. Birbirinden güzel türküleri ayrı ayrı hepsine çok teşekkür ediyoruz. Onlara saz üstadlarımız Halil Demirler, Halil Çok Yürekli, Ali Özkan Özcan ve Gökhan Mert Erol eşlik ettiler. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday ile birlikte ben Leyla Köselerli sizlere sevgili Selcan Kökçen Şahin'in söyleyeceği güzel bir türküyle veda ediyoruz efendim. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Sizi TRT Erzurum Radyosu'ndan selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim ellerden bütün diyarlara selamımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine türkülerimiz var sizin için seçtiğimiz. Bugün de size dinleteceğimiz bu diyarların türküleri, Anadolu'nun güzel türküleri bugün de programımız içerisinde sizinle buluşacak. Programı Elif Sucu hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlıyoruz. Sizi buralara davet ediyoruz bu türküyle. Erzurum Ovaları Gülay Özer seslendiriyor. Hoş geldiniz.

Ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melulü melul. Şimdi bu türküyü Lütfü Ortakale'nin sesinden dinletiyoruz size sevgili dinleyenlerimiz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız içerisinde türküler dinlemeye, dinletmeye devam ediyoruz. Saatimiz 13.11'i gösterirken şimdi de Mehmet Çalmaşur'a kulak veriyoruz bir Bayburt türküsünde. Gül koydum gül tasına.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sözleri Karacaoğlan'a ait bir türkü Nurullah Akçayır yorumuyla dinliyoruz. Kadir Mevlam, senden bir yar isterem, minnet ile gelen yari neyleyim?

Bu hareketli türkünün ardından yine hareketli bir türkü dinliyoruz. Bu kez Trabzon yöresindeyiz. Tarlaya ektim soğan, Erol Köker seslendiriyor dinleyeceğiniz bu türkü.

0: TRT Türkü.
1: Erzurum yöresinin uzun havalarından birini Aysun Gültekin'in sesinden dinletiyoruz size. Bala sarhoş, Beşik'te bala sarhoş.

Bu uzun havayla hüzünlendik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Neşe Dilekçioğlu'nun sesinden bir türkü dinleyelim. Biraz hüznümüz dağılsın. Evlerinin önü yaldız piyade.

Arşivden seçtiğimiz hareketli bir türkü Kıvırcık Ali'den dinletiyoruz size bu türküyü, bir Tokat türküsü. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Neden sarardın soldun?

0: TRT Türkü.
1: Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinin türkülerinden biri Yıldız Demirkol Savaş'tan dinliyoruz. Açma zülüflerin yellere karşı.

Programımız bizim ellerin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Türkülerimizle huzurlarınızda olacağız. Vedamız şimdilik. Programı Elif Sucu hazırlamıştı. Teknik yönetimde Talip Akpınar vardı. Sesimizi size ulaştırdı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle veda ediyoruz. Bir Erzurum türküsüyle. Didem Dilara Duman Avar söylüyor. Suda balık yan gider. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, küresel somut filosuna yapılan müdahale sonrası alıkonulan aktivistlerin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz dedi. İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosuna müdahalesi uluslararası tepki çekti. Birçok ülke aktivistlere yönelik muamelenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. İsrail'e açıklama yapması ve alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı devam ediyor. Erdoğan bugün İzmir'de olacak, Efes 2026 tatbikatına iştirak edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en geniş kapsamlı tatbikatlarından Efes 2026'nın seçkin gözlemci günü etkinliklerine katılacak. Enerjinin geleceği İstanbul'da şekillenecek. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi yarın gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Birçok ülkeden üst düzey katılım beklenen etkinlikte Hürmüz krizi başta olmak üzere enerji güvenliği tüm yönleriyle ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ata sporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Etnospor Kültür Festivali'nin farklı kültürleri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugün mahkemenin bayram tatili öncesi sanıkların tutukluluk hallerini değerlendirmesi bekleniyor. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22

0: kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.
1: Spor.
0: Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Yıldıray Çınar'ın seslendirdiği Ah Neyleyim Gönül Senin Elinden adlı Nurettin Dadıloğlu'nun Aşık Ferahi'den derleyip notaya aldığı Adana türküsüyle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz. Yaklaşık 55 dakika sürecek olan programımızı sizler için Doğan Akyıldız hazırladı. Sesimizi size ulaştırdık.

Duran değerli teknik yönetmen arkadaşım Uğur Ekmekçi. Ve mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Değerli dinleyenler, bizlerle iletişime geçmek, duygu, düşünce ve önerilerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz anadolu@trt.net.tr. Türkü Diyarı birbirinden güzel türküler eşliğinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Sanatçımız Ahmet Tuzlu, Kerkük yöresine ait türküyle beraberliğimize katılacak. Türkümüz şu anda seyir halindeyken araçlarındaki radyolarından bizlere kulak veren bütün dinleyicilerimize güvenli, kazasız ve keyifli yolculuklar dileğimizle armağanımız olsun. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

0: TRT Türkü.
1: Şanlıurfa sıra geceleri geleneğinde ilk aklımıza gelen ustalardan olan Abdullah Uyanık, Kazancı Bedih'le Urfalı Kazım'ın birlikte seslendirdiği Şu Fırat'ın Suyu Akar Serindir adlı türküde radyolarınızda olacak sevgili dinleyenler. Türkümüzün söz ve müziği İzzet Altınmeşe'ye ait diyelim ve sözü Türkiye'ye bırakalım.

Sevgili dinleyenler, stüdyo saatimiz 14.24'ü gösterirken Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan alınan Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya ait türkümüzü Şanlıurfa Sıra Gecesi ekibinden dinleteceğiz. Ayağına giymiş kara yemeni.

Değerli dinleyenler, sanatçımız Gülcan Kaya'nın seslendireceği Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmadan adlı Sivas ilimize ait türkümüz Aşık Metini'den alınmış, hep birlikte dinliyoruz.

Dere kenarından geçtim, soğuk sularından içtim. Ben bu derde nereden düştüm? Bilemem yar, bilemem. Hasan Özçivi'den alınan Çukurova Tarsus'a ait bu türkümüzü sanatçımız Meliha Güneş tüm türkü severler için söylüyor.

Bela Güneş'ten dinledik, Dere Kenarından Geçtim. Türkü Diyarı programında şimdi tekrar Sivas yöremize uzanalım ve sanatçımız Tuncay Bayram Kemertaş'a kulak verelim. Dünyada tükenmez Murat var imiş, ne alanı gördüm ne Murat gördüm.

0: TRT Türkü.
1: Ülkemizin başkenti Ankara yöresinden derlenen hareketli bir türkü var sırada sevgili türküseverler. Necmettin Falancı'dan, özür dilerim, Necmettin Falancı'dan alınan türkümüzü sanatçı Mehmet Demirtaş seslendirecek. Oğlan da kolunu sallama, gafile boş yere yalvarma.

Sevgili dinleyenler, Diyarbakır'ın bazalt taşlı evlerinde düzenlenen Mesire gecelerinde söylene gelen türkülerden oluşan türkü demetinde sanatçılar Dursun Telli, Faysal Bozalan, Müslüm Akcan ve Eşref Atay ve İbrahim Macit şimdi Türkü Diyarı'nda radyolarınızda.

Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programımızın bir kez daha bugün de sonuna geldik. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle gönüllere dokunan türkülerin yarenliğinde bu programı da tamamlamanın huzuru içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi yarın yine 14 haberleri sonrası birbirinden güzel türküler eşliğinde yine bu frekansta sizlerle birlikte olacağız. Programımızı sizler için Doğan Akyıldız hazırladı. Teknik yönetmenimiz değerli arkadaşım Uğur Ekmekçi'ydi. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın aynı saatte görüşünceye dek türkülerle kurulan bu gönül köprüsünde yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyoruz ve huzurlarınızdan Adile Kurt Karatepe'den dinleteceğimiz Kerkük Divanı ile ayrılıyoruz.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca birlikteyiz sevgili dostlar. Yöre yöre gezeceğiz. Bir uçtan bir uca gideceğiz. Anadolu'nun dört bir köşesine gideceğiz. Yürek dolusu türkülerle. Ana sütü gibi ak, ana sütü gibi temiz, tertemiz, mis gibi türkülerimizle her gün olduğu gibi bugün de. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı sizler için. Ebru Kılıç, teknik yönetmenimiz, sesimizi ulaştıran isim. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Samsun yöresinden seçtik. Yıldıray Çınar'ın sesinden dinletiyoruz. Güller açsam bağlar gibi, gazel döksem çağlar gibi, altın olsam dağlar gibi, kıymetimi bilen olmaz.

Samsun'dan Ordu Fatsa'ya gidiyoruz. Bircan Pullukçuoğlu'nun sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Yüce Dağ başında bir ulu çınar, çınarın dallarına şahinler konar.

diyoruz türküler eşliğinde bu dakikalarda sevgili dinleyicilerimiz. Şimdiki durağımız Giresun Görele yöresi. Ahmet Turan Şan'ın arşivimizdeki sesinden dinliyoruz. Sarı kızın ayağında yemeni, yaz geldikçe çiğner çayır çimeni.

Sevgili dinleyicilerimiz, sıradaki türkümüz Trabzon Maçka yöresinden Özlem Üngör'ün sesinden dinletiyoruz. Soğuk soğuk akayı yaylanın sucuğazı, veremeyledin beni gavurun kızcağızı.

Kayseri yöresinden türküyü dinlettik. Seçkin Tutuş'un sesinden. Taşa basma iz olur, kız kunduran toz olur. Gel buradan gidelim, eller duyar söz olur. Şimdi de Bitlis yöresindeyiz. Gülten Çadırcı'nın sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Oynama yorulursun, civansın kırılırsın. Sen bir dünya güzeli, her yerde bulunmazsın.

Kırklareli yöresine yol düşürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Özgür Eren'den dinliyoruz. Kırklar üzerinden doğar sabah yıldızı, Gonca Gül'e benzer yanakları kırmızı.

Sevgili dinleyicilerimiz, türkülerle devam ediyor birlikteliğimiz. Gönül telinizi titretecek daha nice türkülerimiz var bugün. Onlardan bir diğeri, Çanakkale yöresinden Nida Ateş'in sesinden dinliyoruz. Karanfilin moruna, ölüyorum yoluna, çifte kurban adadım sevdiğimin yoluna.

Rize Hemşin yöresinden türküyü dinledik. Sırt üstüne tencere dedi Emin Yağcı sevgili dinleyiciler. Yaklaşık yarım saat önce yola revan olmuştuk. Karadeniz'den programı Hasan Özel'in sesiyle devam ediyor şimdi. Artvin Şavşat yöresindeyiz. Sallanı sallanı gelir geçersin diyor sanatçı.

Teoman Genç'ten derlenen türküyü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Selahattin Tanış'tan derlenen türküyle devam ediyor yolculuğumuz. Vahit Alkır'dan dinliyoruz. Gümüşhane yöresine gidiyoruz onun sesiyle. Matarayı doldurdum, yol üstüne kondurdum. Bir hayırsız yar için gül benzimi soldurdum.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında şimdi de Zeynep Başkan'ın sesine yer veriyoruz. Uykuya yatmazmışsın diyor sanatçı.

Yörük yaylasında yaylayamadım, divane gönlümü eyleyemedim. Adile Kurt Karatepe, onun sesinden, sanatçımızın sesinden bir türkü dinlettik. Rumeli taraflarına gittik sevgili dinleyicilerimiz. Adana yöresindeyiz. Barış Akpınar'ın sesiyle, Aziz Şenses'ten derlenen

Sevgili dinleyicilerimiz, Adana yöresindeydik. Barış Akpınar'ın sesinden dinledik bir türkü. Muğla yöresindeyiz şimdi de. Şerafettin Civelek'ten derlenen türküyü dinleyeceğiz. Münevver Özdemir söylüyor efendim. Atiye'min bahçesinde tuz taşı, Atiye Hanım'ı candan sever yüzbaşı.

Türküler dinledik yürek dolusu, her duygu vardı. Hüzünlendik, neşelendik kimi zaman, kimi zaman sıla hasreti. İçimizdeki yaktı kavurdu bizi. Kimi zaman yarınlara baktık, umutlandık sevgili dinleyicilerimiz. Bir demet oluşturduk türkülerden bugün sizler için her gün olduğu gibi. Umarım bu türküler gününüzü şenlendirmiştir. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz ve bugünlük Karadeniz'den programımızda bu kadar diyoruz. Son bir türkü var tabii, onunla tamamlayacağız. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç ulaştırdı sesimizi, soluğumuzu. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son türkümüz Ümit Tokcan'ın sesinden bugün için Karadeniz'den programında. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim, İpek mendil değilsin cebimde gezdireyim diyor sanatçı. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat, müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise, İran tarafından tüm yollar açık. Baskıyla İran'ı teslim olmaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan küresel somut filosu aktivistlerinin ülkelerine dönmesi bekleniyor. Aktivistleri taşıyan uçakların akşam saatlerinde Türkiye'ye iniş yapacağı bildirildi. Somut filosundaki aktivistlerden 428'i Aşdod limanına götürüldü. Soykırımcı İsrail aktivistlere işkence ve kötü muamelede bulundu, bir bölümü sınır dışı edildi. 78 Türk de dahil olmak üzere kalan aktivistler yüksek güvenlikli Ketziyot hapishanesinde tutuldu. Buradan Ramon Havalimanı'na sevk edildiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, atasporlarının insanı zinde tuttuğunu, bedeni güçlendirdiğini vurguladı. Bizim geleneğimizde spor, sağlıklı yaşamın yanı sıra dayanışma ve kardeşlik demektir dedi. Bakan Memişoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nde hitap etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Kültür ve Turizm

buluşma noktası olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 41. oturumla devam ediyor. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 53 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Bugün mahkemenin bayram tatili öncesi sanıkların tutukluluk hallerini değerlendirmesi bekleniyor. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Hatay'da sağanak etkili oldu. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kente metrekareye 157 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yağış nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa. Finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Akdeniz'in renklerinde birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün programı Volkan Karaman hazırladı. Haydar Uras Teknik Yönetim'de ben Rıza Okur sunacağım. Ve türkü dolu bir saati birlikte Antalya'dan geçireceğiz. Dolayısıyla Zeynep İlhan'ı dinleyelim şimdi. Devesi Gater Gater.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de bir Denizli Acıpayam türküsüyle ilerleyelim şimdi. Semra Polat seslendiriyor. Ardıç arasında biten naneler.

Ümmü Tolga Çandar'dan dinledik. Sıradaki sanatçımız Ulaş Kurtuluş. Testi doldurdum çayda. Bu bir Antalya türküsü. Dinleyelim.

0: TRT Türkü.
1: Berk Sakkale'den Aydın türküsü dinlemiştik. Sıradaki türkümüzün yöresi Afyon Emirdağ. Neslin Ay seslendirecek. Evlerinin önü yoldur.

Evet, bir küçük saat hatırlatması yapalım şimdi. 16.37'yi gösteriyor saatlerimiz ve Akdeniz'in renklerini Antalya'dan sürdürüyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından. Onur Yaman'ı dinleyeceğiz. Gidin bulutlar.

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Faruk Yılmaz'dan dinledik bu türküyü. Nuray Hafiftaş'ı dinleyelim şimdi. Mendil.

Akdeniz'in renklerini bitirdik sayın dinleyiciler. Programı Volkan Karaman hazırlamıştı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okursundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında Çukurova'dan programı an itibarıyla başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Yurdumuzun birbirinden güzel ezgilerinden derlenen Çukurova'dan programını bugün Derya Çetin

TRT Türkü. Nida Tüfekçi'nin Nimet Balkan'dan derlediği Niğde yöresinden bir türküyü Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesinden dinliyoruz. Yine yeşillendi Niğde bağları.

Nidat Fekçi'nin Genç Osman'dan derlediği Ankara yöresinden bir türküyü Yaşar Ülkü Beşkir'in yorumuyla dinliyoruz. Bir gemim var adalara yaslanır.

Değerli dinleyenler, saatler 17.17'yi gösteriyor. Çukurova'dan programında Çorum yöresinden bir türküyü Ümit Tokcan'ın yorumuyla dinliyoruz. Gayrı dayanamam ben bu hasrete.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Ali Canlı'nın Çorum yöresinden derlediği bir türkü Gülhan Aksoy Karahancı'nın yorumuyla dinliyoruz. Kaşların karasına gül koydum arasına, az verdim çok yalvardım o yarın anasına.

Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında Onur Şan'ı Tokat yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam, haber getir pirimden. Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam, haber getir pirimden.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Türkü. Sanatçımız Ali Çakar'ı Sabahat Akkiraz'ın Amasya yöresinden derlediği bir türküyle dinliyoruz. Bugün benim efkarım var, zarım var.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.47 gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Iğdır yöresinden bir türküyle devam ediyor. Amman avcı vurma beni. Tülin Berbergil'i dinliyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Size sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü de Adana yöresinden bir türkü. Erol Köker'in arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Ne karaymış şu anlamın yazısı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya dengeleri değişirken Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününde konuştu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Efes 2026 tatbikatına 50 ülkenin katılmasını Türkiye'ye duyulan güvenin somut göstergesi olarak nitelendirdi. Tatbikat müttefiklik ruhunu güçlendiriyor dedi. Bakan Güler, Türkiye'nin küresel istikrar için önemli sorumluluklar üstlenmeye devam ettiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere çıkmazı sürüyor. İran'ın ABD'ye yanıt verme hazırlığında olduğu bildirildi. Tahran, bizim tarafımızdan tüm yollar açık mesajını iletti. ABD Başkanı Donald Trump da İran konusunda ne kadar süre bekleyeceksiniz sorusunu yanıtladı. Trump, anlaşma için tam sınırdayız dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise İran tarafından tüm yollar açık baskıyla İran'ı teslim almaya zorlamak hayalden başka bir şey değildir ifadelerini kullandı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isterken İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan küresel Sumud filosu aktivistlerinin hepsi

sınır dışı edildi. Aktivistleri taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçakların akşam saatlerinde Türkiye'ye inmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ve kısa çalışma ödeneklerinin erken yatırılacağını duyurdu. Ödemeler 26 Mayıs'ta yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Türkiye'nin spor yatırımlarıyla büyük bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Modern tesisleri ve uluslararası organizasyonlarıyla Türkiye, bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor dedi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 41. oturum görüldü. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi. İzmir'de 8 yıl önce cansız bedeni inşaat şantiyesinde bulunan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili 26 şüpheli için gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Operasyonlarda şu ana kadar 22 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 16 kişi gözaltına alındı. Hatay'da etkili olan sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Metrekareye 157 kilogram yağışın düştüğü kentte ev ve iş yerlerini su bastı. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Ekiplerin kayıp 2 kişi arama çalışmaları sürüyor. Samandağ geneli ve Antakya'daki 5 okulda eğitime bir gün ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'daki askeri varlığını azaltıyor. NATO Genel Sekreteri, ittifakın planlarında bir değişiklik olmayacağını açıkladı. NATO'nun caydırıcılık kapasitesinde zayıflama olmayacağını vurguladı. Avrupalı müttefiklerin savunmada daha fazla sorumluluk üstleneceğini söyledi. Spor. Avrupa Ligi'nde şampiyon Aston Villa, finalde Freiburg'la karşılaşan ada temsilcisi Dolmabahçe'de rakibini 3-0 yenmeyi başardı. Birmingham ekibi böylece Avrupa Ligi'nde ilk kez ipi göğüslerken, teknik direktör Unai Emery ise kariyerinde 5. kez bu organizasyonun zirvesine çıktı. Haberleri sunduk.

Sevgili dinleyenler, bugün türkülerimizin hüzünlü ama bir o kadar da naif dünyasında rotamızı Tunceli'nin Sarp Dağları'na, Ovacık'ın kadim topraklarına doğru çeviriyoruz. 1600'lü yılların göçebe kültüründe avşar boyu oymakları arasında geçen ve dilden dile süzülüp

günümüze ulaşan dokunaklı bir hikayenin, Elma Attım Yuvarlandı ya da halk arasındaki adıyla Bebek Ağadını anlatmak istiyoruz sizlere. Hikayemiz tam 7 yıl evlat hasreti çeken bir ailenin nihayet dünyalar güzeli bir bebeğe kavuşmasıyla başlar. Ancak büyük bir sevinçle başlayan yayla göçü, gece karanlığında bir ağaç dalına takılıp kervandan ayrı düşen küçük bir kundakla derin bir sessizliğe bürünür. O dönemin gelinlik etmek geleneği gereği, büyüklerinin yanında konuşmaktan hicap eden annenin yaşadığı o sessiz çaresizlik, bu türküyü Anadolu'nun en yanık ağıtlarından birine dönüştürür. Şimdi Ferruh Arsunar tarafından derlenen, hüzünlü hikayesiyle yüreklere dokunan bu Tunceli, Ovacık, Zeranik yöresi türküsünü Nazlı Öksüz'ün sesinden dinliyoruz. Elma attım yuvarlandı, gitti beşiğe dayandı, bebek beşikten uyandı.

Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri, mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Güray Çiçek, teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Emine Karakuş'un seslendireceği bir Konya türküsüyle açıyoruz programı. Ahmet Özdemir'den Yücel Paşmakçı derlemiş türkümüzü. Elmaların yongası, sağ cebinde aynası.

Sevcan Orhan'la devam ediyoruz. Kırklareli Pınar Hisar'dan alınmış bir türkü var sırada. Anonim bir türkü. Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı?

Yöremiz bu kez Ankara. Ali Çakar seslendirecek Ünal Türkmen'den alınan türküyü. Yürü Dilber, yürü ömrümün varı, eridi kalmadı dağların karı.

Türkü akşamında Özcan Türe ve Şerife Hatun'dan birer türkü dinledik. Turan Engin'le devam ediyoruz. Yöremiz bu kez Kars, Aşık Dursun Cevlani'den alınmış türkü. Yine bahar oldu, bezendi bağlar, hasretlik kar etti gel Leyla'm. Yar senin ateşin sinemi dağlar, gönülde mihmanım ol Leyla'm.

Turan İngin'in ardından Musa Eroğlu'nu dinleyeceğiz. Değerli radyo dinleyenleri, anonim türkülerden birini söylüyor sanatçı. Kozanoğlu avdan gelir, avını terkiden alır. Bize Kozanoğlu derler, yiğit ölür, şanı kalır.

Adile Kurt Karatepe Mersin Silifke Mut yöresinden alınan türküyü seslendirdi. Zeynep Cihan'la Rumeli'ye gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen Süleyman Çakal'dan almış türküyü. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare?

Yöremiz bu kez Bilecik. Nuh Akgün söyleyecek. Emin Aldemir'in notaya aldığı Mustafa Kavacık ve Kazım Kaya ve Ömer Türkmen'den alınan türküyü. Yel eser kum savrulur, cihan başıma çevrilir.

Türkü akşamında Malatya'ya gidiyoruz. Malatyalı Fahri Kayahan'dan alınan türküyü Cengiz Özkan seslendirecek. Keklik dağlarda şağlar, yavrum diye diye ağlar. Günden güne yansa dağlar, görenlerin bağrı yanar.

Bir ustanın ardından bir başka büyük ustayı dinledik. Neşet Ertaş seslendirdim. Ali Ekber Çiçek, halk müziği açısından bir diğer önemli isim. Derzincan'a götürüyor bizi, kendi kaynaklık ettiği türküyü seslendirecek sanatçı. Nasıl yer diyeyim ben böyle yâri, mecnun edip çöle saldıktan sonra, alemin bağına bülbüller konmuş, nidem benim gülüm solduktan sonra.

Yüremiz orduydu. Coşkun Gök seslendirdi. Muhsin Tercan'dan alınan türküyü Ali Canlı derlemişti. Erkan Sürmen'le Adana Ceyhan, Kurt Kulağı Köyü'ne gidiyoruz. Ali Rıza Önder kaynaklık ederken solistimiz derlemiş türkümüzü. Sokuda bulgur gelinim, peçeni kaldır gelinim.

Arista ve Belkıs Akgül'ü birlikte seslendirecekler Erzincan Tercihan türküsünü. Aşık Davut Sulari'den Turan Engin almış türkümüzü. Vardım kırklar kapısını, mail olduğum yapısına.

Yöremiz bu kez Niğde. Rıza Konyalı seslendirecek Nimet Balkan'dan alınan türküyü. Aksin neye vardım koyun yaymaya, koyun yayma değil yari görmeye.

Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan aldığı türkü Hasan Özel seslendirecek sanatçının yöresine gidiyoruz. Bir Adana türküsü. Adana köprü başı, otur saraya karşı. Gel beraber gezelim dosta düşmana karşı.

19.37'yi gösteriyor saatimiz değerli dinleyiciler. Bülent Aslan Trabzon Akçaabat yöresine götürecek. Bizi Tonyalı Hüseyin Köse'den alınmış. İbrahim Cam derlemiş. Yayla suları akar da akar gelir çimenden. Yer kanarsa yağmurdan ben de kanarım senden.

Türkü akşamında Yeşim Dağlı Şahin Burdur yöresinden söyledi türkü. Mustafa Acar'la Nevşehir'e gidiyoruz. Gürbüz Sapmaz kaynaklık etmiş, İsmet Akyol derlemiş bu ritmik türküyü. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu.

Konya yöresinden türküyle devam edeceğiz. Bedi Akartürk seslendirecek dinleyeceğimiz türkü. Anonim bir türkü. Kabağı boynuma takarım, hovardayı gözden çakarım. Güzellerin içinde ben yarimi seçerim.

Sevgili radyo dinleyenleri, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Bir Türkü Akşamı'nın daha bu akşam sonuna geldik. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi itibariyle. Programın başında hep şunu söylüyor ve diliyoruz ki akşam size sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. Biz de bir nebze katkı yapabiliyorsak ne mutlu bize program ekibi olarak. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın tekrar huzurunuzda olmak dileğiyle biz ayrılacağız. Bugün mikrofon başından Rumeli İştip'ten alınan bir türküyle. Türkümüzü Havva Karakaş seslendirecek. Kendisi derlemiş sanatçımız seslendireceği bu türküyü. Şefonun evi kaleye karşı, şefom atmış çeyizini duvar aşırı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Toros Dağları'nın yamaçlarından yükselen çamların arasından eriyen kar suları ile köpüren çaylar, dereler akar. Soğuk akan yayla suları tepelerin arasından gözelere, çeşmelere dolar, hayat olur. Yiğitler sevdalarını döker çeşme başlarında. Gelinlik kızlar al yazmalarını dürer. Su doldururlar bakraçlara, testilere. Kimi zaman o çaylarda, çeşmelerde birbirlerine sevdalarını fısıldarlar. Sevda, Toros dağlarından rüzgarla esen çamların sesi, kokusu, soğuk suların şırıltısı, taşların üzerinden akan köpüğü olur. Kısacası sevda söz olur. Kemanenin telinde, kavalın horlatmasında ses olur, türkü olur. Çay benim, çeşme benim, derdimi deşme benim. Hakikatli yar isen,

Önümden Geçme Benim. Fahrettin Çelik'ten alınan Antalya Korkuteli türküsüne bağlı olarak Şahin Akay'ın Hasan Aslan'dan derlediği Burdur yöresinden türküyü korodan dinliyoruz. Gocaçam'ın gürlemesi dal ilen, Goç Yiğit'in eğlencesi yar ilen.

Sevgili dinleyicilerimiz, gurbet ayrılık demektir. Sıla'ya özlemdir. Anadan, babadan, kardeştan, evlattan, yardan ayrılmaktır. Gurbeti çekmesi zordur. Çeken bilir. Ölümden beterdir gurbet. Hani derler ya, ölüm ile ayrılığı tartmışlar, 50 gram fazla gelmiş ayrılık diye. İşte öyle bir şey. Gurbet acısının ateşi insanın içine düşmeye görsün. Yakar kavurur. Sağlam iken hasta eder. Hele ki yardan ayrılmışsan. Yol üstünde karakol. Nereden gider yare yol? Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsünü Zeynep Cihan seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, vatan kutsaldır. Tarihimiz, vatanımız için verdiğimiz mücadeleler ve kahramanlıklarla doludur. Her karış toprağı kıymetlidir vatanın. Uğruna canlar feda edilir. Toprağıyla, havasıyla, suyuyla yuvadır vatan. Yeri gelir her şeyden vazgeçersiniz, canınızdan bile. Ama vatan toprağından asla vazgeçemezsiniz. Muş'un etrafında fesli gezerim. Elbisem kirlenmiş, paslı gezerim. Vatan elden gitmiş, yaslı gezerim. Kadri Kars'tan alınan Muş yöresinden ağdı, Şerife Hatun söylüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlere genel olarak deyiş denir. Çoğu zaman irticalen söylenen bu şiirlere deyişme de denilmektedir. Bu anlamda Aşık Mahzuni Şerif, asıl adıyla Şerif Çırık, aşıklık geleneğinin önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde taşlama, yergi türünün yanı sıra toplumsal sorunlara da yer vermiştir. İşte bunlardan biri. Şefimiz Ali Haydar Gül'ün notaya aldığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Berçenek köyünden Aşık Mahzuni Şerif'in deyişi. Güvenme dünyada malım var diye, acep insan mıyım sorarlar beni. Halımdan anlamaz cahiller niye, her biri bir yandan yorarlar beni. İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, halk ozanlarımız folklorumuzun mihenk taşlarıdır. Yarattıkları eserler dilden dile, gönülden gönüle dolaşır. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sılayı dönemem gayrı. Nurettin Dadaloğlu'nun Adanalı Aşık Ferrahi, asıl adıyla Mehmet Ali Ergat'tan derlediği deyişle Barış Akpınar mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan devam ediyor. Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Van Erciş'li olan sanatçı, derleme çalışmalarına öğretmenlik yaptığı yıllarda başladı. 1966 yılında TRT kurumunun açtığı Türk Halk Müziği yarışmasında başarılı olduktan sonra Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Özellikle yöresinin türkülerini seslendiren Atakan Çelik, yöresinin ve yöresine ait türkü ve uzun havaların tanıtılmasında önemli rol oynadı. TRT repertuarına hem kaynak kişi hem de derleyici olarak birçok türkü ve uzun hava kazandırdı. Bunlardan bazıları Vanlıyam Şanlıyam, Garanfil Esti Nedim, Karşıdan yar geliyor, mendil aldım bir deste, her seher her sabah gel geç buradan, zilan deresi bükülür gider, kulaksızda guyi var, yeri yeri han bağına, boyakçının gelini, gidersen uğur ola, yükledim göçemedim. Sevgili dinleyicilerimiz, usta ses sanatçısı Atakan Çelik'le özdeşleşmiş Van Erciş yöresinden türküyü Gürsoy Babaoğlu'ndan dinliyoruz. Garanfil esti Nedim, daş bağrı kesti Nedim, yüzü dost kalbi düşman, men bele dostu Nedim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Hüsamettin Subaşı, hemşehrisi ve dostu Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Yıl 1971, ben Erciş'te öğretmenim. Henüz Ankara'ya gelmemişim. Atakan abi de yeni yeni radyoda türkü okuyor. Herkes onu dinliyor. Erciş'li olduğu için yörede daha ilgiyle dinleniyor. Hatta radyosu olmayanlar olanların evine gidip Atakan abiyi dinliyor. İlk önce Erciş'te meşhur oldu. O yıl yaz tatilini Erciş'te geçirmeye gelmiştim. Birlikte oturuyoruz. Hava güzel, kahvenin önündeyiz. İnsanlar toplanmış, oldukça da kalabalık. Atakan abinin devre arkadaşları, mahalle arkadaşları, şakalar, kahkahalar. Çocuklar da etrafımıza toplanmış, yoldan geçenler bizi izliyorlar. Oradaki çocuklardan birisi o gün eve gitmiş. Annesine, "Biliyor musun anne, ben bugün Atakan Çelik'i gördüm, aynı adama benziyordu," demiş. Çocuğun annesi bunu eşine söyleyince o da gelip bize söyledi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik benim canım kardeşim, hemşehrim, her şeyimdir. Onunla çok anılarım var. İkimiz de öğretmenlikten geliyoruz. Bu da benim için ayrıca kıymetli ve önemlidir. Sevgili dinleyicilerimiz, Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş yöresinden türküyü Şeyhmus Esenkuş seslendiriyor. Karşıdan yar geliyor, yeleği dar geliyor. Men sevdim eller aldı, o da bana zor geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Üstad Mehmet Aldaşoğlu, hemşehrisi Atakan Çelik'le ilgili şunları anlatıyor. Atakan Çelik, Zalım Avcı isimli bir sinema filmi

yaptım. Çok güzel dramatik bir film diyebilirim. Bir gün dostlarla sohbet ederken birisi, Atakan abi ben Erzincan'da senin filmini izlemek için kuyruğa girdim. Sıra tam bana geldiğinde gişe kapandı deyince, Atakan Çelik mütevazı kişiliğiyle, zaten ben kendi filmimi izledikten sonra sinemaya gitmeyi terk ettim dedi. Çok gülmüştük. Atakan Çelik'in Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Bitlis Ahlat Yörüsü'nden türküyü korodan dinliyoruz. Kulaksızda guyi var, gözellerin toyu var, eller gülüp oynuyor, benim mahüzzarım var.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Yurttan Sesler ses sanatçısı Atakan Çelik'in derlediği türküyü dinlemeden önce şefimiz Ali Haydar Gül'ün ustayla ilgili söyleyeceklerine kulak verelim.
1: Sevgili dinleyenler, ben Van Alpaslan İlköğretmen Okulu mezunuyum. Atakan abi bizden önceki dönemler. Ben 72'de Erciş'te Van Alpaslan İlköğretmen Okulu'nda başladım. İkisiyle ilgili şu anda, yani hem Hüsamettin abiyle ilgili, abimler staj yaptığında Erciş'te Hüsamettin abinin öğretmenlik yaptığı köyde staj yapmışlar. Sesinin o zaman da güzel olduğunu öğretmenken onu dinlediklerini söylerler. Atakan abiyle ilgili de bir türküsü çıkıyor anında herkesin dilinde. Hepimiz onun türkülerini okuyoruz. Aynı okuldan mezun olmak. Daha sonra Ankara Radyosu'nda biz birlikte de çalıştık. Gerek Hüsamettin abiyle de İstanbul'dan geldiğinde yolumuz kesişirdi. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bir kişi bir işi yaparken eğer ustaysa o işi öyle yapar ki onu izleyen herkes ben de yapabilirim sanır. Yapmaya kalkıştığında aradaki farkı görür. Hüsamettin abi de, Atakan abi de, ki Mehmet Aldaşoğlu'nda da aynı nameler vardır. O yörenin halaylarını okudukları zaman hani hepimizin okuduğundan bir fark koyarlar. Onları dinlediğinizde gerçek ustalığı görürsünüz. Ki Atakan abi bu konuda hakikaten çok usta bir sanatçıydı. Hakeza öyle Hüsamettin abi, Allah selametlik versin. O yöreyi çok iyi temsil ettiler. Mehmet Aldaşoğlu da onlardan sonra gelen kuşak ve hakikaten yörenin çok iyi örnekleriydi. Atakan abi rahmetle anıyorum. Diğer dostlarımı da hayırlı ömürler diliyorum.
0: Koro şefimiz Ali Haydar Gül'e teşekkür ediyoruz. Yurttan Sesler ses sanatçısı usta Atakan Çelik'i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Kendisinin Hüsamettin Subaşı'dan derlediği Van Erciş türküsünü Zafer Albayrak söylüyor. Boyakçının gelini boyar boyar elini, zalim babanın kızı koymaz tutam elini.

Sevgili dinleyicilerimiz, sevda çekmesi zordur. Aşk öyle bir ateştir ki Mecnun olup çöllere düşürür. Kemendi boynuna takar köle misali. Yaprağı kurutan, dalı solduran aşk ateşidir. Haykırışlar, ağlayışlar kimi zaman kifayetsiz kalır. Aşk ateşi öyle bir yakar ki insanı, taştan taşa çarpan sal misali başıboş eyler. Saza dökersin, söze dökersin derdini, yine de yetmez. Ezilen, yerdeki çul misali yürek hep yanar. El ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler benim. Aşkın kemendini atar boynuma, bağlar zülüfüne köleyler benim. Aşık Mahmut Erdal'dan alınan Sivas yöresinden deyişle Selma geçer sizinle.

Sevgili dinleyiciler, ağıtlarda yaşanmışlıklar vardır. Öyle ki hatırlamak istemediğimiz acılar vardır. O acılar zulmü anlatır. Zulmün katmer katmer artırdığı acıyı anlatır. Acıyı yaşamak zordur, paylaşmak gerekir. İşte o vakit acılar söz olur, ses olur. Gözyaşlarının feryatlara, çığlıklara karıştığı bu hikayelerde yakılan ağıtlar kulaktan kulağa, dilden dile dolaşır. Aynı Erzurum ilinin Ağaver köyünde yaşananlar gibi. Düşman askerleri çok büyük zulmederler bu köye ve köydekilere. Adeta taş taş üstünde kalmaz, yakıp yıkarlar, canlara kıyarlar. Gökyüzündeki kuşlar bile ağlar bu zulme Ağaver köyüne. Ama köyde genç bir kız vardır, Binnaz. Onun yaşadıkları apayrı. Ailesiyle birlikte Ağaver köyünde yaşayan Binnaz bu zulümden kaçamaz. Türlü eziyetlerden sonra Binnaz düşman askerlerince kaçırılır. Başına ne geldi bilinmez ama o günden sonra Binnaz kız bir daha bulunamaz. Yaşananlar duyulur, dilden dile söylenir. Gözyaşları sel olur, sonra da acının ağdı olur. Ağaver'in taşları, yüksek uçar kuşları, yollaraz kurban olim Binnaz'ın yoldaşları. Muammer Özkavcı'nın Hulusi Seven'den derlediği Erzurum Ağaver köyünden ağdı Didem Dilara Duman seslendiriyor. Ağda M ile Mikail Geçer, divan sazıyla Umut Sülünoğlu yol gösteriyor.

Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Ben yare gidemiyorum, elim boş yüzüm kara. Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Halil Söyler'den derlediği Sivas Zara yöresinden türküyle Reyhan Ediş mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun söyleyeceği Sümer Ezgün'ün Mustafa Kılıç'tan derlediği Bilecik yöresinden Kadın Oyunu türküsüyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar Ferhat Durmuş, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu, Zurna Hüseyin Geçer, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş ve biz yayında emeği geçen Tonmeister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Osman Ateş, Ana Kumanda Masasında Ataman Kılıç, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşçakalın.

İyi akşamlar sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere TRT Türk'ü'den. Efendim Türkiye ve programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz bu akşam sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Solist ve sunucu ben Hüseyin Balcı. Sizlere bu akşam birbirinden güzel eserler hazırladık ve sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir yol havasıyla başladık. Kaynak kişi İbrahim Can ve ardından yine Trabzon Akçaabat'tan bir türküyle devam ettik. E Çaykara Çaykara dedik türkümüzü Ümit Bekizağ, Erkan Ocaklı'dan derlemiş. Ve programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ankara yöresinden güzel bir türküyle devam edeceğiz. Denize dalmayınca diyeceğiz. Türkümüzü TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Ankara türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Kıbrıs'tan bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Hanaylar yaptırdım diyoruz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Refia Berkalp'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz birbirinden güzel türkülerimizle. Şimdi rotamızı Çorum'a çeviriyoruz. Güzel bir türküyle devam edeceğiz. Ne elmadır ne de nar diyeceğiz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Cafer Kaya'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz yine. Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden bir türküyle geliyoruz. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Buyurunuz.

Efendim, Trabzon Beşikdüzü'nden güzel bir türkü sizler için seslendirmiş olduk. Ve yine devam ediyoruz. Trabzon'dayız yine. Hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler diyeceğiz. Türkümüzü Muazzez Çatalbaş, Yusuf Cemal Keskin'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsünden sonra rotamızı Tokat'a çeviriyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Mustafa Hoşsu İbrahim Karataş'tan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Güzel bir Tokat türküsü seslendirdik sizler için. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Erzincan yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Gurbet elde yadellerin derdini diyeceğiz. Türkümüzü Ali Ekber Çiçek derlemiş. Buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz türkü yolculuğumuza. Yine Karadeniz bölgesinden bir eserle sizlere sesleneceğiz. Trabzon Maçka'dan bir türkü. Ben de çok severek okurum bu türküyü. Zaman zaman repertuarıma koyarım böyle. Evet, ne diyeceğiz? Kemençemun telleri zilvane dur. Zilvane diyoruz türkümüzü. Cemile Cevher, Ahmet Güler'den derlemiş.

Birbirinden değerli orkestramıza teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Okey abi. Evet, Karadeniz bölgesinden devam ediyoruz. Şimdi ise kendi memleketim olan Rize'den bir türküyle sizlere sesleneceğim efendim. Ne diyeceğiz? E paçı çeşanuni diyeceğiz. Paçı bizim Karadeniz'de kız çocuklarına derler. O detayı da vermiş olalım size. Değerli dinleyenlerimiz. Evet, türkümüzü Enis Genç Türk, Emin Yağcı'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, bu güzel türkümüzle de Rize'ye doğru yol almış olduk. Efendim, programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi yine Karadeniz'den, Trabzon'dan bir türküyle devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Gül Hanım dedikleri, kız sen misin sen misin? Türkümüzü Kasım Gürsoy, Gül Hanım Kaya'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum efendim. Değerli orkestramıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Evet, okey abi, bakıyorum sen benden bir tür.

istedin ama onu okumadan edemeyeceğiz. Hadi bakalım onu okuyalım. Biraz spontane gelişti. Okyay abimizin sevdiği bir türkü, yine Rize yöresinden. Haldoz'un Portikali diyeceğiz. Ben de bu türküyü çok severim. Türkümüzü Cemile Cevher, Refik Kahyaoğlu'ndan derlemiş. Hadi bakalım Umut Ayvaz.

Ben teşekkür ediyorum Okey abi. Sağ ol, var ol. Sizlerin de ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, programımızın bu akşamda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki biz burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bir saat hemen hemen bir an önce böyle geçti gitti. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince sizlere türkülerimizi seslendirmeye çalıştık. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramıza kimler vardı, kimler bizlere eşlik etti? Bir kez daha sizler için tekrardan anons edeyim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın, yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu ve mikrofonda ben Hüseyin Balcı, sizler için elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, bir mani olmasa biz bir dahaki programda buralarda olacağız. O zamana değin kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Son olarak ne diyoruz? Akan dereler gibi diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Mehmet Alan, Katip Şadi'den derlemiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Efendim kardeşim? Pardon, muhabbet. Muhabbet alanı derleyen, özür diliyorum, Umut Ayvaz beni düzeltti. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından selamlıyorum sizleri. Arifane programını hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe haberleşme. Konuyu açıklamaya başlamadan önce Mehmet Özbek Usta'nın Şanlıurfa Kısaslı Aşık Sefai'den derlediği "Gayipten haber getirdin" sözleriyle başlayan türküyü Meliha Güneş'ten dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, en önemli haberleşme araçlarından biri de gazetedir. Sultan II. Mahmut ve Bab-ı Ali yürüttükleri merkeziyetçi reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak duyurabilmek maksadıyla resmi bir gazetenin yayımlanmasını gerekli buldular. Takvim-i Vekai Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 1 Kasım 1831'de yayımlanmaya başlanan ilk Osmanlı Türk resmi gazetesidir. Haftalık olarak Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca ve Rumca baskıları da yayımlanmıştır. Resmi ilanlar ve duyurular dışında iç ve dış gelişmelere ilişkin haberler de yer alıyordu bu gazetede. Şimdi bir türkü arası verelim ve Neşet Ertaş'tan alınan yine haber gelmiş dostun elinden sözleriyle başlayan türküyü ustanın kendi sesinden dinleyelim.

Değerli dinleyenler, geçmişte en önemli haberleşme araçlarından biri de telgraftı. Osmanlı Devleti'nde telgraf hatlarıyla ilgili ilk çalışma Kırım Harbi sırasında başlamıştır. İstanbul-Edirne hattının inşa çalışmalarına 1855 Mart ayında başlanarak İstanbul'dan Edirne'ye 270 kilometrelik bir hat çekildi. 10 Eylül 1855'te İstanbul-Edirne arasındaki ilk telgraf haberleşmesi gerçekleşti. Bu ilk telgraf Kırım Savaşı'ndan bilgi aktaran bir mesajdı. 15 Eylül 1855'te telgraf idaresi resmi olarak açıldı. 1861'de İstanbul'da Gülhane Parkı karşısında ilk telgraf okulu kurularak yerli telgrafçılar yetiştirilmeye başlandı. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. Merhum Ali Ekber Çiçek'ten alınan ve "Şu yüce dağları duman kaplamış, yine mi gurbetten kara haber var" sözleriyle başlayan ozan havasını Reyhan Ediş'ten dinleyelim.

Değerli dinleyenler, konumuz Türklerde haberleşme. Osmanlı Devleti'nde telgraf teşkilatından söz ediyorduk. Telgraf ağının genişlemesi son derece hızlı olmuştur. 1870'te Osmanlı'daki telgraf hatlarının uzunluğu 35.059. 1875'te ise 37.643 kilometreyi buldu. Bu tarihte Osmanlı telgraf hatlarının uzunluğu bakımından dünya devletleri arasında 5. sıraya yükseldi. 1870 yılında Posta Nezareti ile birleşen Telgraf Müdürlüğü Posta ve Telgraf Nezareti adını aldı. Şimdi Yavuz Top'un Gaziantep'li kaynak kişi Hasan Hüseyin'den derlediği "Gafil gezme şaşkın" sözleriyle başlayan türküyü Reşit Muhtar'ın sesinden dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, Türk kültüründe haberleşmeden söz ediyoruz. Patenti Alexander Graham Bell tarafından 1876'da alınan telefonla Osmanlılar 2. Abdülhamit döneminde 1881 yılında tanıştı. İkinci Meşrutiyet'in liberal politikaları çerçevesinde yabancı şirketlere imtiyaz verilerek telefon kullanımı teşvik edildi. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santrali İstanbul'da hizmete girdi ve PTT nezareti kuruldu. Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendik sizlere. Programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Son türkümüzü Muzaffer Sarı Sözen, Elazığlı sanatçılar Mevlüt Canaydın ve Faik Buzdan derlemiş. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle sözleriyle başlayan türküyü Semra Algül seslendirecek. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

0: TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza bir türküyle merhaba demiş olduk. Ve bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz, çok kıymetli bir ozanımız var. Aşık Mustafa Karakaş. Mustafa'cığım, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk kıymetli ustadım.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz inşallah.
0: Çok sağ olun, ben de iyiyim.
1: Allah iyilik versin.
0: Sizleri programımızda görmek beni mutlu ediyor. Aşıklık geleneğinin çok önemli isimlerinden birisiniz. Bir kez daha hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bu bölümde sizden bir türkü armağan edelim dostlarımıza. Türkünün ardından sohbetimiz, türkülerimiz devam edecek.
1: Eyvallah ustadım. Ben de bu programa başlamadan önce sizin başarılarınızın devamını diliyorum ki siz bu kültürün abidelerinden birisiniz. Biz de sizleri takip ediyoruz. TRT Türkü'nün bütün dinleyenlerine bir divan gönderelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Buyurun, sağ söz.

0: Sevgili Mustafa'cığım, gönlüne, yüreğine sağlık, sazına, sözüne sağlık.
1: Eyvallah
0: Çok
1: üstadım.
0: güzel de bir divan okudun. Sözleri de kendine ait
1: Evet.
0: sanırım. Gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Evet.
0: Aşıklık geleneğinin başlangıcı ses anahtarıdır divan. Divanda da genellikle hikmetli sözler olur ve
1: Evet.
0: aşıklar bir divana müracaat ederler. Gönlüne, yüreğine sağlık, sazına,
1: Çok sağ ol
0: sesine
1: üstadım.
0: sağlık. Ben istiyorum ki bir kısaca sizin kendi dilinizden sevgili dostlarımız sizi bir tanısın. Nerelidir, nerede yaşıyor, aşıklık geleneğine nasıl
1: Evet.
0: başladı ve nasıl devam ediyor? Buyurun.
1: Eyvallah üstadım. Teşekkür ediyorum. Mustafa Karakaş Ardahan Göle Saman Döken köyündenim. 1974 doğumluyum. Çocukluğumdan beri, daha doğrusu ben aşıkların aşığıyım. Aşıkların sevgisiyle, türküsüyle, şiirleriyle büyüyen biriyim. Aşıklığın sade izini sürdüren biriyim. Aşık olamadık belki ama bu
0: Estağfurullah.
1: yüzden devam edeceğiz inşallah. Ben aşıklık sanatını da 94 yılında fiilen başladım üstadım. O gün bugündür peyderpey elimizde geldiği kadarıyla devam etmeye gayret ediyoruz. Ve şimdi Ankara'da ikamet ediyorum.
0: Ankara'da birçok aşık arkadaşlarımız da var.
1: Evet.
0: Nasıl program yapıyor musunuz? Devam ediyor musunuz? Geleneğe yaşattığınız yerler var mı?
1: Tabii ki üstadım, yani başta bizim STK'lar olmak kaydıyla, belediyelerimiz olmak kaydıyla biz burada programlarımız güzel geçiyor, güzel gidiyor. En azından yani köhne bir köşede kalmış değil. Hem
0: Çok
1: sosyal
0: güzel.
1: medyanın desteğiyle hem de kendi bu kültürün içerisinde büyümüş olan jenerasyonun da bize saygı ve hürmetlerin olduğunu görüyoruz. Ne
0: Çok
1: kadar
0: güzel.
1: da
0: Çok güzel.
1: teknoloji üst düzeyde olsa aşıklar teknolojiden öndedir.
0: Ama yani bu gelenek öyle sokaktan bulunmuş bir
1: Tabii
0: sanat,
1: ki.
0: sokaktan bulunmuş bir gelenek değil. Bu
1: Eyvallah.
0: Dede Korkut geleneğidir. Bu o kadar çok yüce şahsiyetler yetiştirmiş ki
1: Evet.
0: bu toplum, bu millet, bu gelenek, bunların eserleri, sözleri halen kulaklarımızda çınlamaktadır. Dilimizde pelesenk olmuştur. Yüreğinize sağlık. Size de
1: Eyvallah.
0: başarılar diliyorum ve tüm aşık arkadaşlarımıza. Sizden bir türkü daha rica
1: Evet,
0: edelim bu bölümde.
1: tabii.
0: Ne
1: Mahsus
0: okumak
1: üstadım,
0: isterseniz?
1: tabii ki türkü denilince şu anda bu son yıllardan diyelim, son yıllar. Türkü deyince aklımıza gerçekte Mahsul Feryadi geliyor.
0: Ay
1: Allah
0: sağ ol.
1: sizleri var etsin.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Türkülerinizi zevkle dinliyoruz. Tabii ben bir ustamalı türkü okumak istiyorum ki bizim yörenin, gerçekte bu sanatın mimarlarından olan Aşık Murat Çobanoğlu'nun bir eserini
0: Eyvallah.
1: okumak isterim.
0: Eyvallah.
1: Bu eserimizde bütün dinleyenlere armağan olsun.
0: Bir şey de söyleyeyim. Bu arada Mustafa'cığım, az önce sizden bir türkü söylemek istiyorum dediniz. Ben istemedim. Çünkü radyo programına gelen dostlarımız, arkadaşlarımız sağ olsunlar. Benden bir eser okumak istiyor. Sanki ben programın yapımcısıyım, ben talep
1: Evet.
0: ediyorum gibi. Gönlüne sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel de okuduğunu
1: Eyvallah.
0: biliyorum
1: Allah
0: ayrıca.
1: razı olsun hocam.
0: Buyur. Saz söz senin.

0: Mustafa Bey, gönlüne yüreğine sağlık kıymetli ozanımız. Üstadı da rahmetle yad
1: Allah rahmet
0: ediyoruz.
1: etsin.
0: Amin. Aşıklık geleneğinin mihenk taşlarından birisiydi. Rahmetle saygıyla yad ediyoruz. Senin de gönlüne sağlık.
1: Eyvallah üstad.
0: Bir türkü de ben armağan edeyim
1: Tabii ki,
0: dostlarımıza.
1: tabii ki.
0: Daha sonra yine seninle devam edeceğiz.
1: Eyvallah.

0: Evet Mustafa'cığım, bu türkümüzün ardından yeniden birlikteliğimiz seninle devam ediyor. Sevgili dostlar, başta da söylemiş olduğum gibi bu haftaki konuğum Aşık Mustafa Karakaş. Ve şimdi Aşık Mustafa Karakaş'ın okuyacağı türküyü tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Buyurun Mustafa Bey.
1: Evet ustadım, bu türkümüzde sema havası olsun. Bir sema havası
0: buyur
1: türküsü okuyalım.

0: Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık, sazının
1: Eyvallah. Çok
0: teline
1: sağ ol usta.
0: sağlık. Allah feyzini artırsın.
1: Amin
0: Ne kadar
1: cümle.
0: güzel sözler, ne kadar güzel çaldın, okudun Mustafa'cığım.
1: Eyvallah.
0: Gönlüne, yüreğine sağlık. Mustafa'cığım, program doyumsuz. Programlarımızın süresi biraz kısıtlıdır. Yani 30 dakikalık bir programdır her hafta. Programımızın artık yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Veda edelim ve senin bir türkünle programı noktalayacağız. Öncelikle

0: Gönlüne, yüreğine sağlık.
1: Eyvallah ustam.
0: Bu hafta programımıza konuk oldun. İnşallah başka bir programda yeniden
1: İnşallah.
0: Görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar, bu haftaki program konuğumuz Aşık Mustafa Karakaş'tı. Kendisine çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki sanat hayatında başarılar diliyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dostlar, Aşık Mustafa Karakaş'ın okuyacağı bir türküyle veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak dileğiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Bizi bize anlatan, sevdamızı, hasretimizi ve neşemizi notalara döken kadim ezgilerinizin de gönül kapılarınızı aralamaya geldik. Gece ezgilerine hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Programı Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Ümit Tokcan'ın Kadir İnanır'dan derlediği Ordu türküsüyle başlıyoruz. Ümit Tokcan sizlerle. Hekimoğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım kendi nefsime.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Yanık Mehmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsünü Gülşen Altun'dan dinliyoruz. Güzel ne güzel olmuşsun, görülmeyi, görülmeyi.

Muzaffer Sarısözel'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği Sivas türküsüyle Sevim Seçkin sizlerle. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın.

Muzaffer Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Sabahat Aslan söylüyor. Bir gün başım alır çıkar giderim, bana dağlar olsun il deyu deyu.

Muzaffer Sarı Sözer'in İhsan Ozanoğlu'ndan derlediği Kastamonu türküsünü Rüstem Avcı söylüyor. Çanakkale içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum düşmana karşı.

Muzaffer Sarısu Senayi Terzincan türküsünü Emrah Koçak söylüyor. Eyin dedikleri bir küçük şehir, yine ben cahilem, çekemem kahır.

Dizinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

İyi akşamlar sevgili TRT Türk'ü dinleyenleri. Efendim İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere TRT Türk'ü'den. Efendim Türkiye ve programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Bizleri yurdumuzun dört bir tarafından dinleyen siz değerli dinleyicilerimize buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz bu akşam sazlarıyla bizlere eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı sizlere takdim etmek isterim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Solist ve sunucu ben Hüseyin Balcı. Sizlere bu akşam birbirinden güzel eserler hazırladık ve sizlere sunmaya çalışacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Trabzon'dan bir yol havasıyla başladık. Kaynak kişi İbrahim Can ve ardından yine Trabzon Akçaabat'tan bir türküyle devam ettik. Çaykara Çaykara dedik türkümüzü. Ümit Bekizağ Erkan Ocaklı'dan derlemiş. Ve programımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Ankara yöresinden güzel bir türküyle devam edeceğiz. Denize dalmayınca diyeceğiz. Türkümüzü TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Ümit Arslan Yılmaz ve Necmettin Palacı'dan derlemiş. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Sevgili dinleyenlerimiz, güzel bir Ankara türküsüyle sizlere seslenmiş olduk. Türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Kıbrıs'tan bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Hanaylar yaptırdım diyoruz. Türkümüzü Nida Tüfekçi, Refia Berkalp'ten derlemiş. Buyurun.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Evet efendim, devam ediyoruz birbirinden güzel türkülerimizle. Şimdi rotamızı Çorum'a çeviriyoruz. Güzel bir türküyle devam edeceğiz. Ne elmadır ne de nar diyeceğiz türkümüzü. Nida Tüfekçi, Cafer Kaya'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum değerli orkestramıza. Efendim devam ediyoruz. Şimdi Karadeniz'e uzanıyoruz yine. Trabzon'dan, Beşikdüzü'nden bir türküyle geliyoruz. Eser bahar rüzgarı erir dağların karı diyeceğiz. Türkümüzü İbrahim Can derlemiş. Kaynak kişi de kendisi. Buyurunuz.

Efendim, Trabzon Beşik Düzü'nden güzel bir türkü sizler için seslendirmiş olduk. Ve yine devam ediyoruz. Trabzon'dayız yine. Hareketli bir türküyle devam edeceğiz. Ben ağlarım el güler, oy başıma gelenler diyeceğiz. Türkümüzü Muazzez Çatalbaş, Yusuf Cemal Keskin'den derlemiş.

Teşekkür ediyorum, ellerinize sağlık. Evet efendim, güzel bir Trabzon türküsünden sonra rotamızı Tokat'a çeviriyoruz. Bugün ben bir güzel gördüm diyeceğiz. Türkümüzü Mustafa Hoşsu İbrahim Karataş'tan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum. Güzel bir Tokat türküsü seslendirdik sizler için. Sevgili dinleyenlerimiz, türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu sefer Erzincan yöresinden bir türküyle sizlere sesleneceğiz. Gurbet elde yadellerin derdini diyeceğiz. Türkümüzü Ali Ekber Çiçek derlemiş. Buyurunuz efendim.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenlerimiz, devam ediyoruz türkü yolculuğumuza. Yine Karadeniz bölgesinden bir eserle sizlere sesleneceğiz. Trabzon Maçka'dan bir türkü.

Birbirinden değerli orkestramıza teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum Okey abi. Evet, Karadeniz bölgesinden devam ediyoruz. Şimdi ise kendi memleketim olan Rize'den bir türküyle sizlere sesleneceğim efendim. Ne diyeceğiz? E paçı çeşanuni diyeceğiz. Paçı bizim Karadeniz'de kız çocuklarına derler. O detayı da vermiş olalım size değerli dinleyenlerimiz. Evet, türkümüzü Enis Genç Türk, Emin Yağcı'dan derlemiş.

Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenler, bu güzel türkümüzle de Rize'ye doğru yol almış olduk. Efendim, programımız yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi yine Karadeniz'den, Trabzon'dan bir türküyle devam edeceğiz. Ne diyeceğiz? Gül Hanım dedikleri, kız sen misin sen misin? Türkümüzü Kasım Gürsoy, Gül Hanım Kaya'dan derlemiş. Buyurunuz.

Teşekkür ediyorum efendim. Değerli orkestramıza, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Evet, okey abi, bakıyorum benden bir türkü istedin ama onu okumadan edemeyeceğiz. Hadi bakalım onu okuyalım. Biraz spontane gelişti. Okey abimizin sevdiği bir türkü, yine Rize yöresinden. Haldos'un Portikali diyeceğiz. Ben de bu türküyü çok severim. Türkümüzü Cemile Cevher, Refik Kahyaoğlu'ndan derlemiş. Hadi bakalım Umut Ayvaz.

0: teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum Okey abi. Sağ ol, var ol. Sizlerin de ellerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim, programımızın bu akşamda sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tabii ki biz burada zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Bir saat hemen hemen bir an önce böyle geçti gitti. Sürçülisan ettiysek affola. Elimizden geldiğince sizlere türkülerimizi seslendirmeye çalıştık. Sevgili dinleyenlerimiz, bu akşam orkestramıza kimler vardı, kimler bizlere eşlik etti? Bir kez daha sizler için tekrardan anons edeyim. Grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, kavalda Osman Aktaş, meyde Emre Sınanmış, kemençede Umut Ayvaz, bas gitarda Burak Demir, gitarda

0: Can Coşkun, ritim sazda Can Akın. Yapımcımız Kerem Bulut. Tonmeisterimiz Barış Baykal. Teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu. Ve mikrofonda ben, Hüseyin Balcı. Sizler için elimden geldiğince türkülerimi seslendirmeye çalıştım. Efendim, bir mani olmasa biz bir dahaki programda buralarda olacağız. O zamana değin kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Son olarak ne diyoruz? Akan dereler gibi diyeceğiz. Türkümüzü derleyen Mehmet Alan, Katip Şadi'den derlemiş. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Efendim kardeşim?
1: Muhabbet Alanı.
0: Pardon, Muhabbet. Muhabbet Alanı derleyen. Özür diliyorum, Umut Ayvaz beni düzeltti. Efendim, her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Benim Türküm.
1: Ben İzmir Balçova'dan Faruk Üzümcü. Eşim Nüket Üzümcü'ye Emel Taşçıoğlu'ndan Ormancı istiyorum.